0: intikamını alacaktır.
1: Gün Bedir'in aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun.
2: Helal, helal,
0: helal,
2: edin.
0: Helal olsun. Helal
3: olsun. Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah'ım sen buna şahit ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et.
4: Tamam. Teslim oluyoruz.
5: Ha şöyle. Ağlayın onları.
0: Dur bakalım. Verdiğin söze ne oldu?
5: Bağlayın dedim.
6: Hadi. Hadi tutalım, bağlayalım şunları.
0: Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor. Ahdine vefa göstermiyorsun.
7: 70. bölüm.
8: Lihyan oğulları esirlerini Mekke'ye götürürken Medine'de başka bir hadise yaşanıyordu. Civar kabilelerden İslam'la tanışmak isteyenler Medine'ye gelip Allah'ın Resulü ile görüşüyorlardı. Amir oğullarının lideri Ebu Bera da aynı maksatla peygamberimizi ziyarete gelmiş, gelirken de yanında hediye olarak 2 atla 2 deve getirmişti.
9: Ya Resulallah! Amir oğullarının lideri Ebul Bera gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor.
8: Peygamberimizin içeri davet etmesiyle giren Ebul Bera, onunla bir müddet sohbetten sonra şöyle dedi.
10: Dışarıdaki atları ve develeri size hediye olarak getirdim. Hepsi iyi eğitimli, güzel hayvanlardır. Aramızdaki muhabbetin bir göstergesi olarak kabul edin lütfen.
8: Peygamberimiz, ben müşriklerin hediyesini kabul etmem. Eğer hediyeni kabul etmemi istiyorsan Müslüman ol, dedi. Ebul Bera şaşırmıştı. Hediyelerini kabule mani olan bu din nasıl bir şeydi? O sordu, peygamberimiz cevapladı. Ebul Bera'ya uzun uzun İslamiyet'i anlattı.
10: Anlattıklarınız güzel ve makul şeyler. Tek bir ilah olduğunu ve ölümden sonra bir yaşamın olduğunu söylüyorsunuz. Ben bunu kabul etmeye hazırım. Ama bana tabi olan insanlar var. Kavmimi ikna etmeye gücüm yetmez. Eğer sizden bir grup kavmime gelip bunları anlatırsa etkili olacağını umuyorum.
8: Peygamberimiz bahsi geçen kabilenin İslam'a aşırı muhalif olduğunu biliyor, onların şerrinden emin olamıyordu. Fakat Ebul Bera ısrar ediyordu.
10: Hem Necid halkı size tabi olursa gücünüz kuvvetiniz artar.
8: Peygamberimiz Necidlilerin göndereceği kişilere bir zarar vermesinden korktuğunu açıkça ifade etti.
10: Bundan korkmayınız. Ben onları himayeme alırım. Benim himayeme girdikten sonra kimse onlara bir şey yapamaz.
8: Bir kişinin bir grubu himayesine alması, hele de bu kişi bir kabile lideri ise, o insanların can güvenliğinin sağlanması demekti. Şimdi Ebul Bera kendi himayesi altında olanlara hiçbir şey olmayacağına dair yeminler ediyordu.
10: Ben sizin arkadaşlarınız yola çıkmadan evvel kavmimin yanına döner, yol güvenliklerini sağlarım. Necidlilere Muhammed'in arkadaşlarını himayeme aldım diye duyurur, onlara kimsenin dokunmamasını sağlarım.
8: Peygamberimiz Ebul Bera'nın sözüne güvenerek ashabından 70 kişiye Necid halkını İslam'a davet etmek üzere hazırlanmalarını söyledi. Ebul Bera dediğini yaptı. Kavminin yanına gittiğinde ilk işi onları bir araya toplamak oldu.
10: Ey kavmim, beni dinleyin. Bazılarınızın haberi olduğu gibi dün Muhammed'le görüştüm. Bazı arkadaşlarını buraya göndermesini istedim. O da beni kırmadı. Birkaç gün içinde Medine'den çıkan bir grup topraklarımızda olacak.
4: Ne biçim bir haber bu? Kim istedi ki?
8: Bu haber Necidlilerin hoşuna gitmemişti. Rahatsızlığını ilk ifade eden Ebul Bera'nın yeğeni Amir bin Tufeyl oldu. Amir, Ebul Bera'dan sonra kabilenin lideri olacaktı. Kavminin üstündeki etkisini biliyordu. Kendi taraftarı olan alttan alta onun lider olmasını isteyen adamları harekete geçirmek için bu iyi bir fırsattı.
11: Muhammed atalarımızın dinini hafife alıyor. Kendi kabilesi bile onunla savaş halinde. Buna nasıl müsaade edersin amca? Hem Kureyş gibi güçlü bir kabileyle ittifak halindeyken bunu niye bozalım? 4 ay önce burada birbirlerini boğazladılar. Muhammed'in tarafına mı geçeceğiz?
2: Amir, bu kabilenin lideri amcandır. Ona saygısızlık etme.
7: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
2: Son söz liderimize aittir.
4: Ebu'l-Bera'nın himaye taahhüdü bozulmayacak. Onun sözüne aykırı davranışlar da bulunulmayacaktır.
2: Duydunuz mu?
12: İtiraz olan var mı?
8: Ebu'l-Bera'nın yeğeni Amir öfkesini gizlemek için zorlanıyordu. Yakın arkadaşlarından biri onu sakinleştirerek evine götürdü.
11: Hay lanet olsun. Şu yaşlı herif gebermedi gitti.
13: Bu kabilenin senin gibi bir lidere ihtiyacı var.
11: Yıllardır bekliyorum.
13: Bunu kendimiz için bir fırsata çevirebiliriz.
11: Nasıl?
13: Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
11: Evet.
13: O zaman kimin dedikleri olacak?
11: Benim.
13: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
11: Aklında ne var anlat bakalım.
13: Önce gözcüler ayarlayacağız. Onlar gelen ekibin kaç kişi olduğu konusunda bize bilgi verecekler. Buna göre adam toplayacağız.
11: Necid'den bana destek olacak çok adam çıkmayacaktır. Amcamın sözünden çıkmazlar. Süleymoğullarıyla Lihyanoğullarına haber gönderip adam isteyebilirim ama.
13: Onlar da Ebu'l-Bera yerine seni lider olarak görmek isterler. Bundan emin ol. Senin çağrına cevap vereceklerdir.
11: Gelenlerin bizden önce Ebu'l-Bera'yı görmemesi için elinden geleni yap.
13: Tamam, o işi ben halledeceğim. Sen merak etme.
11: Bu karar sevgili amcamın aldığı son karar olacak.
8: İrşat ekibinin çoğunluğunu Suffe ashabı oluşturuyordu. Onlar gecelerini ibadetle, Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve öğretmekle geçirirler, gündüzleri de mescide su taşırlar, odun toplayıp satarak geçimlerini temin etmeye çalışırlardı. Peygamberimizin emri üzerine yol hazırlıklarını tamamlamışlardı. Ertesi gün yola çıkacaklardı. Haram bin Milhan da ablası Ümmü Süleym'i ziyarete gelmişti.
14: Dayıcığım, hoş geldin.
15: Anne, anne, bak kim geldi.
16: Oo, hoş geldin Aram. Buyur, geç içeri. Ben de ellerimi yıkayayım, geliyorum.
17: Enes, gel bakalım aslanım. Ne yapıyorsun, nasılsın?
14: İyiyim dayıcığım, sen nasılsın?
17: Elhamdülillah, iyiyim ben de. Özlemişim seni. Ne zamandır güreşmiyoruz, bir daha denesek mi? Büyümüşsün ha, beni yeneceksin galiba bu sefer.
14: Tabii ya, yeneceğim. Artık 12 yaşındayım.
17: Gel bakalım deneyelim. Oh, hop, dur. Dur. Tamam. Büyümüşsün. İspat ettin. Hadi in üzerinden.
14: Ya demiştim sana.
16: Yine mi güreş?
17: Abla oğlum beni yendi bu sefer.
16: Büyüdü artık Enes'im. Hazırlıklarını tamamladın mı?
17: Evet abla, yarın yola çıkıyoruz inşallah.
16: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
17: Niye öyle dertlendin?
16: Ne bileyim, içimde bir sıkıntı var.
17: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
16: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
14: Dayı, ben sana çok özeniyorum biliyor musun?
17: Neden oğlum?
14: Resulullah sizi çok seviyor. Hep onun yanındasınız.
17: Sen değil misin sanki? Seni de oğlu gibi sever.
14: Evet ama ben daha küçük olduğum için ne onunla birlikte savaşlara katılabiliyorum ne de senin gibi İslam'ı anlatmaya gidebiliyorum.
17: Gel buraya. Evet küçüksün ama Allah'ın izniyle çok yaşayacaksın. Çünkü Allah Resulü'nün sana uzun, bereketli bir ömür vermesi için dua ettiğini bu kulaklarımla duydum. Birkaç sene içinde savaşlara da katılabileceksin. İslam'ı anlatmaya da bol bol fırsatın olacak, merak etme.
14: İnşallah.
16: Aramızda en talihli kişi sensin Enes. Resulullah'ın ailesinden biri gibisin artık.
14: Evet, öyleyim değil mi?
16: Öylesin tabii Enesciğim. Haram, bu gece burada kalsana. Yolunuz için hamur yoğurmuştum. Birkaç ekmek yapayım. Biraz da kavrulmuş un hazırlayayım.
17: Olur abla, ellerine sağlık.
16: Afiyet şifa olsun. Hadi siz yeğeninle sohbete devam edin. Ben de işlerimi bitireyim.
14: Dayı, bak sana neler anlatacağım.
17: Anlat bakalım, can kulağıyla dinliyorum.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا
1: Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmama anlamına gelen affetme, İslam'ın en temel özelliklerinden biridir. Allah Teala kendisinin çok affedici olduğunu ve affetmenin üstün bir ahlaki özellik olduğunu belirtmiş ve müminleri bağışlayıcı olmaları yönünde teşvik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, Mekke ve Medine dönemlerinde insanları doğru yola iletmek için tüm gayretiyle çalışırken çok sayıda haksızlığa maruz kaldı. Tebliğ görevini zor şartlarda yerine getirdi. Müşrikler onu yolundan döndürmek için her türlü yöntemi denediler. Bu saldırılar bazen ambargo şeklinde olup tüm Müslümanları etkiliyordu. Bazen sevgili Peygamberimize yönelip onu rahatsız ediyordu. Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına işkembe atılması ona yapılan zulümlerden sadece biriydi. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen Allah Resulü sabretti ve insanları kazanmaya çalıştı. Kendi nefsi için kimseyi cezalandırmadı ve onları affetmeyi tercih etti. Onun davranışları, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir sözlerinin hayata geçirilmiş haliydi. Tüm zorluklara rağmen kendisine inananların her geçen gün artması ve Medine'ye hicret edip orada İslam devletinin temellerini atması adeta şu ifadelerini doğruluyordu. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizin affediciliğini ve çevresindeki insanlara karşı yumuşak davranışlarını ödüllendirdiğinde, kazanan sadece Allah Resulü değil, tüm insanlık olmuştu. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, ayetin emirlerini hayatı boyunca uygulamaya devam etti ve fethettiği zaman Mekke ahalisine şöyle seslendi. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size, bugün sizi sorgulamak yok. Haydi gidiniz, serbestsiniz diyorum. 40 hadiste sosyal hayat.

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي: ظلما كثيرا وروي كبيرا. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde namazda dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran kebiran, çok büyük zulmettim" demek daha uygun olur.

0: وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: تابعون neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe, yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
1: وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم
0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup İşte şunu tut, dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız, dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğle namazından evvel ve sonra ikişer rekat, cuma ve akşam namazlarından sonra ikişer rekat, yatsıdan sonra da iki rekat namaz kıldım.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس.
1: Sahabi Atiye bin Urve es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: Satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbni Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
1: وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك.
0: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
1: وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
0: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir dinarı iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında satmayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece

0: Müminliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ya Resulallah sefere çıkmak istiyorum bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de nerede olursan ol Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: يقول ابن آدم ما لي ما لي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت.
4: آدم oğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve ahirette karşılığını almak üzere verdiğin sadakadan başka senin malın var mı ki? Peygamber Efendimiz Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine'ye geri döndü. Ashab merakla elçinin getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı. O esnada mescitten çıkan Allah Resulü durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu. Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi Allah'ı unutup onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse dünyevileşmiş olur. Müslüman elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da, dünya nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mümin, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Bir keresinde Peygamber Müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü, ezan bitince ashabına yönelerek, "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer," buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: دمه وعرضه وماله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse ya Resulallah ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.
0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: Men senne fil İslam sunneten hasaneten fe umile biha ba'de kutibe lehu mislu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan, sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar, İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar, Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak, Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysa ki Kur'an ve sünnet, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü, Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü, Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu, Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi, Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü, dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat, sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara. Kırk hadiste iman.

0: لو مما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك، فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم، فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin, aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara nereden geldiniz diye sorar. Melekler de yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar derler. Allah Teala benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görse

0: Gelirlerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz buyurur.
1: Hadislerle İslam az sonra.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية في الصحيح فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت
0: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

İnsani sorumluluk, büyük emanet. Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. İnsan ne kadar sorumluluk sahibi olursa olsun,

olsun, bireysel olarak yapabilecekleri sınırlıdır. Toplumsal sorumluluklarının tamamını kendi başına yerine getirmesi mümkün değildir. Bu nedenle insanlar toplumsal dayanışma ve işbirliği içerisinde huzurlu bir toplum için birlikte çaba sarf etmelidirler. Allah'ın yeryüzündeki halifesi konumunda olan insanoğlu, Rabbinin kendisine sunduğu hayatı yine onun razı olacağı şekilde imar etmek ve yönetmekle görevlidir. Bu görev gereği toplumu oluşturan her birey, kurulan düzende üzerine düşeni en güzel şekilde yapmak durumundadır. Allah Resulü, herkesin bulunduğu mevkide görevlerinin olduğunu bildirerek, sorumluluk paylaşımının her düzeyde gerçekleşmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin bireyi bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de efendisinin malı üzerinde bir sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür. Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun teşekkülü, ancak sorumluluklarının farkında olup bunları yerine getirme çabasında olan bireylerle mümkündür ki, bu sıfatları taşıyan örnek bir toplum oluşturmak Müslümanların yükümlülükleri arasındadır. Nitekim Allahü Teala Bakara suresinde, "Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi mutedil bir ümmet kıldık." buyurmuş ve Ali İmran suresindeki, "Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız" ayetiyle de Müslüman ümmete sorumluluklarını bildirmiştir. Örnek toplumun oluşması için her iş bu işe layık olan kimseye verilerek adalete riayet edilmeli ve herkes işini iyi yapmalıdır. Hazreti Peygamber'in inanmayanlar için aşırı derecede üzüntü duyması ve hayata veda ederken ashabına, "Size dini tam anlamıyla tebliğ ettim mi?" diye ısrarla sorması, onun Allah'ın elçisi olarak bu görevindeki hassasiyetini ve sorumluluk şuurunu göstermektedir. Bu bilinçle yaşayarak insanlara örnek olan Peygamberimiz, kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiren kimseleri övmüştür.

İdeal bir toplumun oluşması, insanların birlik, beraberlik ve dayanışmanın hakim kılındığı sağlam bir manevi yapı içerisinde bulunmalarına bağlıdır. Bu da ancak beşeri ilişkilerin canlı tutulduğu, manevi değerlerin önemini koruduğu ve Müslüman adına yaraşır şekilde karşılıklı güven esasına dayanan bir toplum oluşturmakla mümkündür. Allah Resulü'nün misafiri ağırlamak, iyi ve güzel söz söylemek, komşuya ikramda bulunmak gibi sıradan görünen bir takım fiillerin imanın gereği olduğunu bildirmesinin amacı, toplumsal ilişkilerin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamaktadır. Bu doğrultuda affetmek, kimse için kin beslememek, küskünleri barıştırmak, hediyeleşmek gibi insanlar arasında sevgi ve beraberliği artıracak davranışları teşvik eden Allah Resulü, Müslümanların kıskançlık, dargınlık, birbirine sırt çevirme gibi birliği bozacak her türlü davranıştan uzak kalarak kardeş olmalarını istemiştir. Bununla beraber İslam toplumunu oluşturan üyelerin bir binanın taşları gibi sıkı sıkıya bağlı olması gerektiğini ifade ederek Müslümanları şöyle tasvir etmiştir. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. İşte bu inanca sahip bir Müslüman, bir yandan kendi hayatını düzenlerken, bir yandan da çevresinde olup bitenleri takip eder. İyi ya da kötü, yaşanan her olaydan toplumun tamamının etkileneceğini bilir. Bu yüzden kendisinin iyiliği kadar, toplumun da iyiliğini düşünür, kendi mutluluğu için çalıştığı kadar etrafındakiler için de çalışır. Bencilliğinden sıyrılıp gördüğü eksiklikleri

ve gidermeye, yanlışları düzeltmeye çalışır. Çünkü inanan kimse çevresindeki olumsuzluklar karşısında duyarsız kalamaz. Dolayısıyla onun hayata olan meylini en iyi bilen Allah, Kur'an-ı Kerim'de iyiliği emredip kötülüğe engel olma sorumluluğu üzerinde ısrarla durmuş ve geçmiş ümmetlerin bu sorumluluğu yerine getirmediklerinden dolayı helak olduklarını belirterek, Müslümanlara hayra çağırma, iyiliği emretme ve kötülükten alıkoyma üzerine tavsiyede bulunmuştur. Allah Resulü de sizden herhangi biriniz bir kötülüğü görürse onu hemen eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle tavır koysun. Bu ise en azından yapılması gerekendir buyurmuştur. İşte bütün bunlar kişinin sorumluluk alanının ne kadar geniş olduğunu göstermekte, yanlış olana müdahale etmenin de insanın yükümlülükleri arasında bulunduğunu bildirmektedir. Bireyin Rabbinden başlayarak kendisine, aile ve akrabasına, topluma karşı genişleyen sorumluluk halkası, diğer canlılar ve içinde yaşadığı cansız çevreyle tamamlanır. İnsan, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için emrine verilen hayvanlara karşı merhametli olmalıdır. Hayvanlarla ilişkilerde hangi amaç için kullanılırsa kullanılsın, onları ürkütmemek ve onlara eziyet etmemek temel ilkedir. Hazreti Peygamber'in bir köpeğe su vermesinden dolayı günahkar bir kimsenin Allah'ın affına mazhar olacağını söylemesi, bir kediyi hapsederek ölene dek aç bırakan kişinin ise cehenneme gireceğini bildirmesi bu prensibin gereğidir. Hayvanlara iyi davranmayı teşvik eden Resulullah, "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkunuz." buyurmuş, onların doğasına aykırı bir şekilde kullanılmasını ve sırf eğlenme maksadıyla hedef yapılmasını da yasaklamıştır. Kendisine, hayvanlara iyilik etmede de bizim için ecir var mı şeklinde yöneltilen soruya, her canlıya iyilik için ecir vardır diye cevap vererek tüm canlılara karşı merhametli davranma sorumluluğunu hatırlatmıştır. Sorumluluğun diğer yönünü, insanın içinde yaşadığı tabiata karşı görevleri oluşturur. Bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılarla ortak yaşam alanı olan tabiatta mevcut dengeyi korumak da insanın yükümlülükleri arasındadır ki, Rabbimiz Kur'an'da bu dengeyi korumak konusunda insanları uyarmaktadır. Bunun için insan, kendisi kadar diğer canlıların, hatta sonraki nesillerin de kullanma hakkı olan tabiatın kaynaklarını ölçülü kullanmak durumundadır. Bu doğrultuda Allah Resulü, akan bir nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesini tavsiye etmiş, çevrenin temiz tutulmasını, özellikle canlıların yaşam kaynağı olan su kaynaklarının kirletilmemesi gerektiğini vurgulayarak, insanın çevresine karşı sorumlulukları üzerinde durmuştur. Ayrıca Medine'yi harem bölge yani bir sit alanı ilan ederek burada avlanmayı ve ağaç kesmeyi yasaklamış, ashabını ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Sorumluluk bilincine sahip olan bir mümin, diğer insanlardan farklı olarak kendisine emredilen tüm görevleri ifa ettiği takdirde vicdanen rahatlamakla beraber Rabbinin rızasına erişeceğini, aksi halde ise huzursuzluğun yanı sıra ihmallerinin dünyevi ve uhrevi neticelerine katlanmak zorunda olduğunu bilir. İnanan insan, inancının gereğini yerine getirmekle ve günü geldiğinde hesap vermekle yükümlü olduğunun bilincindedir. Zira her sorumluluk hesap vermeyi gerektirir. Her insan günü geldiğinde yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirip getirmediğinden sorulacak, bunun karşılığında mükafat veya ceza ile karşılaşacaktır. Çünkü Ankebut suresindeki insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Ayetinde de bildirildiği üzere Müslüman olmak şehadet getirmekten ibaret değildir. Müslüman adını taşımak, dinin gerektirdiği yükümlülüklerinin bilincinde olmak suretiyle dille söyleneni kalbe yerleştirmeyi ve bu doğrultuda yaşamayı gerektirir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, ''Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen, bu günahlarına kefaret olur.'' buyurdu. Sonra adama, ''Ne demiştin?'' dedi. Adam, ''Allah yolunda savaşıp şehit düşersem, bu günahlarıma kefaret olur mu, ne dersin?'' diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen, bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle dedi.

0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i

0: Ekrem onlara, ağır olun. Yanımdaki kadın, eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar, Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan, insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
1: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
0: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı.

0: Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
2: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
3: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية

Edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وقال لهما: أنشدكما الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهم ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
1: Auf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince, Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr ile asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr teyzesinin affedip kendisiyle konuşması için ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de nezrimi, adamı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyagus ile konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O, girin dedi. Onlar, hepimiz de mi dediler? O da, evet, hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı, ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr ile konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره.
1: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Diğer bir rivayette o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.

0: Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
0: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني.
0: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: أبو أيوب الأنصاري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 3 parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وفي رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslim'in bir diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem'e: ey Allah'ın Resulü, acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem: insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verdi.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Kullu ma'rufin sadaka.
4: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır. Bazen kalkan olur, zarara engel olur. Bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır.
3: Kırk hadiste iyilik.

0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: سهل بن سعد şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun, buyurdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip: ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri: Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
2: Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, Ebu Hureyre diye sesleniyor. O da buyur emrin olur ey Allah'ın Resulü diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye, tekrar iç Ebu Hureyre buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
0: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, gel şu peygambere gidelim dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz dediler.
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
1: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
1: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.

0: Bana, ya Ebel Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de, Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, ilmin mübarek olsun ya Ebel Münzir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
0: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ın emri olduğunu kabul ederek 5 vakit namazı, rükûları, secdeleri, abdestleriyle vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفو الشوارب وأعفو اللحى.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah sadakadır. Her tekbir, Allahu ekber sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
2: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra. Kırk hadiste iman.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Kun fid dunya keenneke garib ev abiru sebil.
3: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de, İlahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması, bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri, insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden

üstünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Üretim, tüketim, bölüşüm ve pazarlama açısından ticaret ahlakı. Üretim açısından ticaret ahlakı. Kur'an-ı Kerim, insandaki üretici ve değiştirici güce yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içerisindeki yerini önce onun inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. Ve gerçekten de insan ancak kendi çalıştığını elde eder. Ve yine şüphesiz onun emeği kendisine pek yakında gösterilecektir ayeti bunu ifade etmektedir. Başka bir ayeti kerimede de, iman edip de yararlı işlerde bulunanlar bilmelidirler ki, biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz buyrularak, yararlı işler yapanların mükafatının asla zayi olmayacağı bildiriliyor. İnsanlar sosyal hayatın ticaretle ilgili aşamalarında, bazen tüketen, bazen üreten, bazen bölüşümden pay alan, bazen de mevcut mal ve eşyayı pazarlayan konumunda olur. Kişi hangi konumda olursa olsun, riayet etmesi gereken bazı ahlaki esaslar vardır. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde bir üretim faaliyeti içinde olması gerekir. İnsan fıtratına uygun olarak İslam dini de bu amaçla çalışmayı ve üretmeyi öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın" buyrularak, insanlardan uzak yakın demeden yeryüzüne dağılıp çalışmaları ve üretime katkıda bulunmaları istenmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, Allah kişinin çalışıp üretmesini, böylece kendisini ve ailesini geçindirmesini, Allah yolunda cihad etmek, gündüzleri oruç tutmak ve geceleri namaz kılmakla eş değer tutmuştur buyurarak üretkenliğin önemini vurgulamıştır. İslam'ın öngördüğü ekonomik sistem, ihtiyaçlara yönelik bir üretime öncelik verirken, aşırı tüketime, lüks ve israfa yol açan bir üretimi hoş görmez. Aynı zamanda tüketimi yasak maddelerin üretimini de yasaklarken, bu üretim biriminden boş kalan atıl kaynakları başka üretim alanlarına kaydırarak kaynak israfını önlemeyi amaçlar. İslam dini servetin atıl vaziyette tutulmasını doğru bulmadığından, sermaye sahibi için iki ihtimal vardır. Ya bu gelirini iş yapan kimselere borç verebilir veya kendisi iş yapabilir, yatırıma yönelebilir. Şayet servetini başka birine ödünç vermeyi düşünür ve bunu bir sosyal yardım şeklinde değil de iktisadi bir faaliyet olarak gerçekleştirmek isterse, emek harcamadan ve riske katlanmadan sırf para karşılığında para kazanma yani faiz yasağıyla karşılaşır ki, bu da Allah tarafından konmuş bir yasaktır. Bu durumda sermaye sahibi Müslümanın yapacağı en akılcı davranış, servetini üretime tahsis etmek yani yatırım yapmaktır. Bu akılcı ve dürüst yatırımla muhtemelen kişinin hem kârı artacak hem de başarılı olduğu takdirde yeniden yatırım yapabilecektir. İşte bu aşamada sermaye sahibinin uyması gereken ahlaki esaslar devreye girecektir. Bütün ekonomilerde geçerli olan ve farklı iktisadi sistemlerin değişik çözüm bulmaya çalıştıkları ortak ve temel konularında ticaretin ilk aşamasını oluşturan üretimle ilgili olduğunu görmekteyiz. Çözüm aranan temel konular şunlardır. A. Hangi mallar ne miktarda üretilmelidir? Yani alternatif mal ve hizmetlerden hangileri üretilecektir, ne miktarda üretilecektir? B. Mal ve hizmetler hangi biçimde üretilecektir? Yani mal ve hizmetler kimin tarafından ve hangi kaynaklar ve hangi teknolojik usullerle üretilecektir? C. Bu mal ve hizmetler kim için üretilecektir? Diğer bir tabirle toplam milli hasıla fertler veya gruplar arasında ne şekilde bölüşülecektir? kısaca üretilen mal ve hizmetin ne olduğu, kim için üretildiği ve nasıl üretildiği konusu üretim aşamasının en önemli sorularını oluşturmaktadır. İslam dininin kaynakları açısından bu sorulara cevap bulmak suretiyle üretim aşamasında Müslüman bireyin sahip olması gereken ahlaki esasları şöyle maddeleştirebiliriz. A. Üretici iyi niyetli olmalıdır. B. Üretici sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. C. Üretici dürüst olmalıdır. D. Üretici gayrimeşru bir kazanç yoluyla gasp, hırsızlık, yağma, tekercilik, kara borsacılık ve benzeri yollarla üretimde bulunmamalıdır. E. Üretici tüketimi helal olan şeyleri üretmelidir. F. Üretici amaç olarak toplumun ihtiyacını ve yararını esas almalıdır. G. Üretici zorunlu ihtiyaçların teminine önem vermelidir. H. Üretici toplumda lüks ve yapay tüketim anlayışını oluşturacak tutumlardan kaçınmalıdır. İ. Üretici bir malın üretilişindeki yegane amacın kâr elde etmek olmayıp bilakis zaruri ihtiyaçların teminiyle refaha ermek, iç ve dış saldırılardan emin olmak için olduğunu da bilmelidir. J. Üretici üretimini toplumda bir baskı unsuru haline getirmemelidir. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar konusunda değindiğimiz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dikkatle incelenecek olursa, üretici ahlakıyla da ilgili olduğunu görürüz. Örneğin Peygamber Efendimizin, bir kimse gıda maddelerini toplayıp günün raiç fiyatıyla satsa, sanki bunları tasadduk etmiş, yani yoksullara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtmış gibi olur hadisine göre, üretimi yapılmış bir maddeyi piyasadan satın alıp toplumda ihtiyacı olanlara düzenli olarak raiç fiyatla satan kimselere böyle bir mükafat olunca, üretimi yapanlara daha fazla mükafat verileceği açıktır.

0: Tüketim açısından ticaret ahlakı. İnsanoğlu üreten bir varlık olduğu gibi tüketen bir varlıktır. İslam dini, Müslümanların yeme, içme, giyim ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında, bütün tüketim faaliyetlerinde bir takım ölçüler getirmiştir. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu hususa işaret etmiştir. Elini bağlı olarak boynuna asma, onu büsbütün de açıp saçma. Sonra kınanmış, pişman bir halde oturup kalırsın. Burada boynuna asma tabirinden cimrilik, açıp saçma tabirindense israf ve savurganlık kastedilmiştir. Bu iki özellik de güzel görülmeyen alışkanlıklardan olup, hem ferde hem de topluma sayısız zararları bulunmaktadır. İslam alimleri, tüketimi ve üretimi zaruriyat yani zorunlu, haciyat hayatı kolaylaştırıcı ve tahsiniyat zarafeti artırıcı malların üretim ve tüketimi olarak üç gruba ayırır. Bu alimlerin başında İmam Gazali, Şatibi, Cüveyni, İz bin Abdüsselam ve İbni Haldun gelmektedir. A. Zaruri ihtiyaç mallarının tüketim ve üretimi. Bunlar insanın beş temel özelliğini yani iman, hayat, akıl, üreme ve servet sahibi olabilmesini muhafazaya yarayan bütün mal ve hizmetlerin üretimini ve tüketimini kapsar. B. Hayatı kolaylaştırıcı yani rahatlatıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar hayattaki zorluk ve güçlükleri giderici ve konforu artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleridir. C. Zarafeti artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar rahatlığı sağlamanın ötesinde estetik, güzellik, zarafet ve sanat duygularını tatmine yarayan mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimiyle ilgilidir. Medeniyet geliştikçe birçok madde bu kategoriler arasında yer değiştirebilir. Dün lüks sayılan bir mal ve hizmet bugün zaruret haline gelmiş olabilir. O bakımdan bu gruplara giren malların durumu sabit olmayıp değişkendir. Bu malların üretim sıraları zaruri ihtiyaç maddelerinden başlayıp sırasıyla hayatı kolaylaştırıcı ve zarafeti artırıcı mallara doğru gider. Basit ve temel kaide arada bir çatışma olup tercih gerektiğinde daha üst kademedeki mal ve hizmetlerin üretimi için mesela daha alt kademedeki zarafet kategorisine giren bir mal veya hizmetten vazgeçmektir. Böylelikle üretimde ve tüketimde zaruri ihtiyaç maddelerine öncelik tanınacaktır. Böylece belli bir zaman ve mekan içinde sınırlı olan üretim kaynakları bir yandan üretim vasıtalarına, diğer yandan zaruri ihtiyaç maddeleri üretimine öncelik verilerek yönetilirse toplumun hayat seviyesi dengeli bir şekilde gelişmiş olur.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar" dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir" buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah, kibrin kötülüğü ve ondan sakınmanın gerekliliği üzerine o kadar çok durmuştur ki, sahabenin önde gelenleri dahi bu kötü hastalığa yakalanmaktan korkar hale gelmiştir. Nitekim Peygamberimiz bir gün ashabını, kim elbisesini kibirlenerek yerlerde sürürse Allah kıyamet günü o kimseye rahmet nazarıyla bakmaz diyerek uyarmıştı. Bunu duyan Hazreti Ebubekir telaşla, "Ey Allah'ın Resulü, eteğimin bir tarafını kaldırmazsam sarkıyor," diye kendi halini açıklama gereği duymuş. Hazreti Peygamber de onu şu sözlerle rahatlatmıştı: "Sen bunu kibirlenerek yapan kimselerden değilsin."

Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır." Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde." Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: "Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir."

0: Ebul Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Safvan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.

tevekkül. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok dönen kuşlar rızıklandırıldığı gibi size de rızık verilirdi." İslam akidesinin bir gereği ve zaruri bir ifadesi olarak tevekkül, Allah'a karşı tam bir güven, samimiyet ve teslimiyet içinde olmak, rızkı verenin yalnızca Allah olduğu iman ve şuuruyla hareket etmek demektir. Seyyid Şerif Cürcani'nin ifadesiyle tevekkül, Allah'ın nezdinde olanlara güvenip insanların elindekilerden ümit kesmektir. Çalışmak, gayret etmek ve tedbir almaksa esbaba tevessül, birer sebep ve vesiledir. Derler ki esbaba tevessül, mani tevekkül değildir. Yani rızık temini için gösterilen teşebbüs, gayret ve çaba tevekküle engel olmaz. Müslüman Allah'a tevekkül etmeli, onunla iletişimini canlı tutmalı, kendisi için takdir ve tayin edilen rızkın mutlaka geleceğine inanmalı, telaş ve paniğe kapılmamalı, tedbiri beşeriyi yerine getirip takdiri ilahiye rıza göstermeli, rızkını helal yoldan sağlama azim ve kararlılığı göstermelidir. Zorluk ve sıkıntılarla karşılaşması halinde bu Allah'ın takdiriyledir ve görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyerek teselli olmalı, kolaylık ve rahatlık görmesi durumundaysa bu Allah'ın kolaylaştırması sayesindedir demelidir. Aksi halde ben bu servete yalnız kendi bilgim sayesinde kavuştum diyen Karun'un, kendinden varlık gören, zulmeden, aldanan ve aldatan, zenginliğe dayalı kibir ve gururun sembolü olan adamın durumuna düşer. Zira rızık verenin Allah olduğu iman ve şuurundan sonra

para çalışmak ve gayret göstermek ancak bir anlam kazanır. Bu yüzden rızkı salt çalışma ve gayrete bağlamak, sebebi yüce yaratıcı yerine koymak gibi yanlış bir neticeyi beraberinde getirir. Sabahları boş kursaklarla telaş ve endişeden uzak, tam bir güven ve teslimiyet içinde rızık aramaya çıkan, akşamları dolu kursaklarla dönen kuşların rahatlığı ve teslimiyeti içinde, yersiz duygu ve düşüncelere kapılmadan hissesine düşeni aramak tevekkülün gereğidir. Bu anlamda tevekkül, özgürlük ve bağımsızlık demektir. Tevekkül, uyuşukluk ve hareketsizlik için asla bir mazeret teşkil etmez. Tembellik ve boş oturmak, tevekkülün esprisiyle bağdaşamaz. Meşhurdur, Hazreti Ömer Yemenli bir grup insanla karşılaşmış, onlara "Sizler kimlersiniz?" diye sormuş. Onlar da "Biz mütevekkilleriz" diye cevap vermişler. Hazreti Ömer onlara "Hayır, aksine siz müteekkiller, yiyiciler, insanların sırtından geçinenlersiniz. Size mütevekkillerin hallerini anlatayım. Tohumu toprağa atar, sonra da Rabbine güvenerek neticeyi ona havale eder. Bundan dolayı Mehmet Akif Ersoy, tevekkül temalı şiirinde şu suali sorar. Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet? Yüce Kur'an'ın yeryüzündeki bütün canlıların rızkını ancak Allah verir. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren, besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Bir işe azmettiğinde artık Allah'a güven ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir ayetleri Müslüman insanın nasıl bir ruh dünyasına sahip olması gerektiği mesajını verir. Nitekim ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim'in son sözü Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştu. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar ayeti Allah'a güvenip dayanma nispetinde huzur ve saadete erişileceğini öğretir. Zaten Müslüman adamla ekonomik adam arasındaki temel fark da bu noktada kendini gösterir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.

Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de "Vallahi bilmiyorum" dedim.

0: Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben, "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince, Cebrail aleyhisselam, "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
3: Kamu spotu.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin."

şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim, fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ
1: Selam size, ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de Allah'ın izniyle size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Bizden önce ahiret yurduna ulaşmış olanları ziyaret etmek, hem Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi hem de kültürümüzün bir parçasıdır. Bizler kabirlere gider, orada yatanları ziyaret eder, onlara hayır dua eder, bağışlanmaları için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Diğer yandan kendimizin bir gün orada olacağını düşünür, ibret alırız. Kabre girmeden önce oraya hazırlık yaparız. Peygamber Efendimiz, Medine'de bulunan Bakî mezarlığına gider, orada yatanlara selam verir ve onlara dua ederdi. Müminlerin de bulundukları şehirde mezarlıkları ziyaret etmelerini tavsiye ederdi. Hiç şüphesiz dünya hayatının geçici olduğunu en güzel anlatan yerler kabirlerdir. Kabir ziyaretinde en katı kalplerde dahi bir yumuşama meydana gelir. Ölüm duygusu bütün benlikte hissedilir. Bu sayede ahiret inancı canlı tutulur. Sorumluluklar hatırlanır. Mümin, bu ziyaretler sayesinde dünyanın zevk ve sefasına düşmekten korunur. Nefsinin gelip geçici isteklerine set çeker. Kendine çeki düzen verir. Hiçbir canlıyı incitmez. Rabbinin memnun olacağı bir hayat sürmenin yollarını arar. Mümin, tıpkı Peygamberimiz gibi kabrini ziyaret ettiği kişiye Esselamu aleyküm ehli diyar, ey bu diyarın sakini, Allah'ın selamı üzerine olsun diyerek selam verir. Allah Teala'dan o kabirde yatan için rahmet ve mağfiret diler. Günümüzde özellikle halk tarafından değerli görülmüş bazı kişilerin mezarları umut bağlanan bir yer haline getirilmektedir. Oysa ki müminin umudu Rabbine bağlıdır. Kısmet aramak için kabirlere kilit, anahtar, bozuk para gibi şeyler bırakılmaz. Orada yatan kişiye kurban adanmaz. Mümin, kabrin yanı başında kurban kesmenin dini bir uygulama olmadığını bilir. İman edenler ancak Allah'ın rahmetinden ümit eder. Kabirde yatan kişinin mezar taşına veya çevresindeki ağaçlara ve benzeri şeylere çaput bağlamaz. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve yalnızca ondan yardım ister. Kabir ziyaretinde İslam'ın yasak kıldığı yanlış tutumlardan kendisini alıkoyar. Kırk hadiste iman.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. Ebu Silva Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de "O çobanın sürüye katmadığı, süt vermeyen çelimsiz bir koyundur," dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl," diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı," diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir," dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. "O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı. Uzun boyunluydu. Gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor. Konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
2: Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
3: Evet.
2: O zaman kimin dedikleri olacak?
3: Benim.
2: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
4: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
5: Niye öyle dertlendin?
4: Ne bileyim. İçimde bir sıkıntı var.
5: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
4: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
0: 71. Bölüm.
6: Necidlileri İslam'a davet etmek üzere yola çıkacak olan ekip hazırlıklarını tamamlamıştı. Suffe ashabından tam 40 genç bugün yola çıkıyordu. Peygamberimiz her biriyle yakından ilgilendi. İrşad için gerekli hatırlatmaları yaptı ve onlara görüşecekleri kabile liderlerini iletmek üzere birer mektup verdi. Müslümanlar da arkadaşlarını uğurlamak üzere mescitte toplanmışlardı.
7: Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.
8: Selametle gidin gelin. Allah'ım, bu yiğitlerin işlerini kolaylaştır. Onları hayırlı insanlarla karşılaştır.
7: Amin.
4: Sizin için yol hazırlığı yaptık. Şurada ekmekler, şurada da biraz yoğurt kurusuyla kuru üzüm var.
9: Ellerinize sağlık.
4: Bu da hurma. Allah yolunuzu açık etsin.
9: Allah razı olsun.
7: Afiyet olsun. Selametle gidin gelin.
8: Selametle gidin
7: yolunuz
8: gelin.
7: Açık olsun.
4: Haram, gel bir daha sarılayım sana.
5: Abla, Allah'a emanet ol. Bizim için de dua et.
4: Etmez miyim? Siz de Allah'a emanet olun. Hadi.
10: Hadi bakalım, yola çıkma vakti.
6: İrşad ekibi yola çıktı. Bir müddet yol aldıktan sonra Maune kuyusu civarına geldiler. Bu bölge Amir oğulları ile Süleym oğulları arazisinin ortasındaydı. Kafile burada konakladı.
9: Burada biraz dinlenelim. Buraya geliş amacımız belli. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek. Aranızdan kim peygamberimizin davetini bu civardaki kabilelere ulaştırmak ister?
5: Ben yaparım. Her ne kadar Ebu'l-Bera'nın himayesinde de olsak, civarımızda İslam'a düşmanlığıyla tanınan kabileler var. Az ilerisi Lihyanoğullarına ait. Sağımızda Süleymoğulları toprakları var. Solumuzda Amiroğullarının yurdu. Hepsi bize karşı diş biliyor. Benim teklifim tek başına gitmek. Eğer başıma bir iş gelirse kendinizi koruma altına alırsınız.
9: Haklısın. Allah Resulü de temkinli olmamızı tembihlemişti.
11: Fakat bir başına gitmene izin veremeyiz.
12: Ben de seninle geliyorum.
5: Ben de.
13: Peki.
9: Allah yardımcınız olsun. Önce nereye gideceksiniz?
5: En yakından başlayacağız.
6: Bu sırada Amir bin Tufeil, Müslümanların yakınlarındaki bir kuyu civarında konakladığını öğrenmişti.
14: Efendim, Muhammed'in adamları Maune kuyusu yakınında konakladılar.
15: Güzel. Ebu'l-Bera'ya ulaşmadan önce bize gelmelerini sağlamalıyız. Adamlarını topla, yanıma gel.
14: Emredersiniz.
15: Beni dinleyin. Bugün beni desteklemenizi istiyorum.
16: Amir, ne istediğini açık açık söyle. Amacın nedir?
15: Muhammed'in adamları Maune kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
16: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Böyle yapamayız.
17: Olmaz, doğru.
14: Amcanın sözlerini duydun.
3: Ebu'l-Bera onları himayesine aldığını söyledi. Ona rağmen mi öldüreceksin?
15: Amcamın hükmü kalkmak üzere. Yakında kabilenizin lideri ben olacağım. Bugün bana sadakatini gösterenlerin mükafatını vereceğim. Beni yalnız bırakanları da unutmayacağım.
16: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Bir kabilenin iki reisi olmaz.
3: Ebu'l-Bera'yı hiç sayamayız. Ben bu işte yokum.
16: Ben de yokum.
11: Ben seni destekliyorum. Oğullarım ve ben arkandayız.
16: Amir, iyi bir şey yapmıyorsun.
11: Muhammed'in adamlarına aman vermeyeceğiz.
12: Biz de arkandayız. Emret dediğini yapalım.
3: Yapmayacağız.
15: Tamam. Şimdi bana uyanlar benimle gelsin. Diğerleri de gözüme görünmesin. Süleymoğullarının liderine haber ver. Onunla konuştuğumuz konuda desteğine ihtiyacım var. Hemen adamlarını göndersin.
12: Emredersiniz.
5: İşte geldik. Şurası amiroğullarının mahallesi.
13: Ne yapıyoruz şimdi?
5: Ben onların yanına gidinceye kadar siz burada bekleyin. Eğer konuşmama izin verirlerse zaten görürsünüz. Kötü niyetlilerse de sakın yardımıma gelmeye kalkmayın. Dönüp kalanlara haber verin.
13: Seni yalnız başına gönderemeyiz.
17: Benim içim hiç rahat değil Haram.
5: Dediğim gibi yapmalıyız. Eğer bir tehlike varsa diğerlerinin önlem alması lazım. Haklarınızı helal edin.
13: Helal olsun. Allah yardımcın olsun.
5: Helal olsun. Sen de helal et.

0: Merhaba. Ben bir elçiyim. Yanımda kılıcım ya da mızrağım yok. Yanınıza gelmeme izin verir misiniz?
1: Kimsin sen?
0: İsmim Haram bin Milhan. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim.
2: İlk avımız kendi isteğiyle ayağımıza geldi.
1: Bırakın gelsin.
3: Gelebilirsin.
0: Ben elçilik vazifemi yapmak üzere buradayım. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın emriyle size bir mektup getirdim.
1: Ne mektubu?
0: Bizler Allah'tan başka bir ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve elçisi olduğuna inanırız. Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiği mektup.
1: Kesin şunu sesini!
4: Allahu Ekber! Kabe'nin Rabbine andolsun ki ben kazandım. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.
2: Neyi kazandın acaba?
1: Hazırlanın. Maune kuyusuna gidiyoruz.
5: Haram bin Milhan'ı geride bekleyen arkadaşları onun gecikmesinden şüphelenip arkadaşlarının yanına döndüler.
6: Hayrola Beşir?
7: Pek hayır değil.
6: Ne oldu?
7: Haram amiroğullarının mahallesine gitti. Liderlerini İslam'a davet edecekti. Bizden de onu gözetlememizi istedi ama hala dönmedi. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum.
6: Sakin ol. Hep birlikte ardından gidelim. Ne olduğunu anlarız.
8: Arkadaşlar, Haram dönmemiş. Hazırlanın, gidiyoruz.
9: Nasıl dönmez? Ona bir şey yapmış olamazlar değil mi?
10: İnşallah yapmamışlardır.
9: Ebu'l-Bera bizden önce gelip yol güvenliğimizi sağlayacağını söylemedi mi?
10: Allah'ım, sen arkadaşımızı koru.
9: Hadi ne duruyoruz, hızlı olalım hadi.
10: Hadi.
5: İrşad ekibi Haram bin Milhan'ın peşinden giderken Amir bin Tufeil'in topladığı askerler tarafından kuşatıldılar.
1: Neler oluyor? Siz ekipsiniz. Neden etrafımız sarılıyor?
8: Bizim sizinle bir işimiz yok. Medine'den gelen elçileriz.
11: Bunların bir kısmını tanıyorum. Amir oğulları.
12: Urve, sen Süleym oğullarındansın. Onlar bizim müttefikimiz. Sana eman verilmiştir. İstersen yanımıza gel, istersen başka yere git.
11: Niyetinizin ne olduğu anlaşıldı. Sen bana arkadaşlarımı arkamda bırakarak kurtulmayı mı teklif ediyorsun? Müşriklere asla güvenmem. Sizin emanınıza da ihtiyacım yok. Allah'ın Resulüne bağlılık yemin ettim ben. Ölsem de düşman saflarına geçmem.
12: Sen bilirsin. Ben sana hayatını kurtarman için bir imkan verdim. Ama kabul etmedin. Bitirin şunların işini.
11: Ey Müslümanlar! Bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı.
1: Ya Allah. Bismillah.
11: Yürüyün. Hadi dikkatli olun.
8: Kendinize dikkat edin.
1: İlahi, durumumuzu peygamberimize haber verecek kimseyi bulamıyoruz. Sen bizim selamımızı ona ilet.
13: İlahi, Resulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki biz sana kavuştuk. Sana kavuşmaktan ötürü de hoşnut olduk.
5: O gün Amir bin Tufeil'in emrindeki adamlar, amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı, atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O, savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda, ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
1: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle namazda bulundun mu diye sordu. Evet cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever.

ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sertliğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
0: Çocuk, sevgi ve ümidin adı. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Ebu Musa anlatıyor. Bir oğlum oldu. Onu peygambere getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı ve bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana geri verdi. Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki siz kıyamet günü kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde güzel isimler koyun. Ubeydullah bin Ebu Rafi babasının şöyle dediğini naklediyor. Fatıma onu dünyaya getirdiğinde Ali'nin oğlu Hasan'ın kulağına Resulullah'ın namaz ezanı gibi ezan okuduğunu gördüm. Ali bin Ebu Talip şöyle demiştir. Resulullah torunu Hasan için akika olarak bir koyun kurban etti ve Fatıma, onun başını tıraş et ve saçının ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak ver buyurdu. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim göz göre göre çocuğunun kendisine ait olduğunu inkar ederse, kıyamet günü Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır, ve gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil eder. Hazreti Ayşe anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa ona cennet vardır. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir. Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra binti Revaha, Allah Resulü şahit olmadıkça ben buna razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah ona, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan bin Ali'yi öptü. O sırada yanında Akra bin Habis et-Temimi oturmaktaydı. Akra şöyle dedi, benim 10 çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim. Bunun üzerine Resulullah ona baktı ve şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Enes bin Malik şöyle demiştir. Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi. Eyyub bin Musa'nın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Üsame bin Zeyd anlatıyor. Resulullah beni alır bir dizine oturtur, torunu Hasan bin Ali'yi de öbür dizine oturturdu. Sonra bizi bağrına basıp şöyle derdi. Allah'ım bu ikisine merhamet et, ben de onlara merhamet ediyorum. Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah kızı Zeynep'le Ebul As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığında bırakırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler, hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin," buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, "Ya Rab, Ya Rab!" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin? Buyurdu.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimiz, her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri savaş için donatırsa, kendi de savaşmış gibi olur. Kim de Allah yolunda savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir şekilde göz kulak olursa, o da savaşmış gibi olur buyurmuştur. Yine Allah yolunda harcanan mala verilecek mükafatı, Allah yolunda malından çifter çifter harcayan bir Müslümanı mutlaka cennet bekçileri cennete girmeye davet edecektir diye müjdeleyen Peygamberimiz, yularlı bir deveyle kendisine gelerek, bu Allah yoluna feda olsun diyen bir sahabiye, buna karşılık ahiret,

0: birlikte hepsi yularlı 700 deve senin olacaktır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim 2 kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: "Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim." İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: "Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar."

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben yaslanarak yemek yemem," demiştir.

0: Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu 2 kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz cumadan 1 gün evvel veya 1 gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu atlayıp zıplayacak. Biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar. Ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı: çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.

0: Hadis sohbetleri az sonra.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı.

Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radıyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın," diyor. "Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor," dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız Güzel Ahlak. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerinde bazı ayeti kerimeler veriyor. Bu bölümün girişinde de iki ayeti kerime vermiş. İlkini okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke leala hulukin azim. Cenab-ı Hak bizatihi Resulullah'a doğrudan hitap ederek ve inneke buyuruyor. Muhakkak ki sen leala hulukin azim, muazzam bir ahlak üzeresin. Cenab-ı Hakk'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını doğrudan değerlendirdiği bir ayeti kerime. Olağanüstü bir iltifat. Cenab-ı Hak beğenisini daha Resulullah hayattayken kendisine ifade etmiş. Ve bunu gayrimetlu bir vahye değil, bizatihi Kur'an ayetine konu etmiş. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. İmam Nebevi de konu güzel ahlak olunca, bölümün adı böyle olunca en güzel yerden başlamak istemiş. Aramızda güzel ahlaka en üst şekilde sahip olanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna işaret etmek istemiş. Hoş bir başlangıç. Böylece müminler bilsinler ki güzel ahlakın somutlaşmış hali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindedir. Onun yürüyüşündedir. Onun oturmasında, onun kalkmasındadır. Onun konuşmasında, onun davranışlarındadır. Başka hiçbir ayet olmasaydı, sadece bu ayeti kerime dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını merak etmeyi, öğrenmeyi, üzerine titizlikle düşmeyi, peşini kovalamayı ve o nasıl yaptıysa onun gibi yapmaya çalışmayı doğrudan özendiren, teşvik eden, hatta emreden bir çıkarıma imkan verirdi. Sadece bu ayet bile. Çünkü ortada yaşanmış bir hayat var ve inen vahiy yaşanmış bu hayata yönelik olarak bu beğeniyi ortaya koyuyor. Hem de en üst perdeden. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sen muazzam bir ahlak üzeresin. Cenab-ı Hak وَاِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ de dememiş. Yani muazzam ahlaklısın dememiş de عَلَى ile ifade etmiş. Ahlak üzeresin. Bu ifadedeki iltifat daha yüksek. Bu ifadedeki anlam daha üst bir dil ile dillendirilmiş. Verdiği hissiyat muazzam ahlakın dahi üzerinde olduğu bir hissiyattır. Ve bunun cari olduğunu sezdirir. لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Yani bu muazzam ahlak senin yolun, senin gidişatın, senin hali hazırda yaşadığın, sürdürdüğün dinamik bir biçimde şahsiyetini, kişiliğini şekillendirdiğin bir şey. Sen bu hal üzeresin. Bu senin sahiplenmeye çalıştığın bir şey değil. sadece dillendirmeye çalıştığın bir şey değil, bilfiil yaşadığın bir şey. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Bunu Resulullah kendisiyle ilgili söyleseydi dahi bu kadar güçlü olmazdı. Bizatihi Cenab-ı Hak'tan duyuyoruz. Allah kulunu kulundan daha iyi bilir. Demiyor mu Cenab-ı Hak? وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz ona şah damarından daha yakınız diye. Dolayısıyla Allah'ın bir kişi hakkındaki tanıklığı artık mutlaktır. O kişinin kendisi hakkındaki tanıklığından daha üstün, daha niteliklidir. Çünkü Allah'ın dikkatinden hiçbir şey kaçmaz. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Allah'tan, onun bilgisinden ne göklerde ne de yerde zerre miskali bir şey kaçmaz. El-Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyledir. Muazzam bir ahlak üzeredir. Bundan sonrası bize sadece şu kalır. Onun ahlakıyla ilgili, onun yaşantısıyla ilgili, onun davranışlarıyla ilgili bize ulaşan bilgi sahih midir değil midir? Bir tek bize bu kalır. Sahih değilse o bizi alakadar etmez. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair bir anlatımda bulunan bir rivayet sahih ise biz ondan müstani kalamayız. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muazzam bir ahlak diye övdüğü bir şey bu. Bunu kendimize ideal edinip buna yaklaşmaya çalışmamız gerekmez mi? Cenab-ı Hakk'ın Resulünün ahlakıyla ilgili olan bu övgüsü, bize indirdiği kitabındaki bu ifadesiyle bize bir şey anlatmıyor mu? Sadece Resulünü övmek için mi Cenab-ı Hak bunu söylüyor? Yoksa bizlere, işte beğendiğim kulum muazzam bir ahlak üzere, siz de benim beğenime mazhar olmak istiyorsanız onun gibi olmaya çalışın demiş olmuyor mu? Elbette ki kesinlikle demiş oluyor. Ve Resulullah'a işaret etmiş. Bir kitapta nasıl şekil bir A'ya bakın, şekil bir B'ye bakın diye nesirdeki anlatımların resimdeki karşılığı ifade edilirse Cenab-ı Hak bunun canlı örneğine, hayattaki örneğine işaret etmiş. Resimdekine değil, hayattaki Resulüme bakın diye Kur'an'da satır satır anlattığı, bizden beklediği hususların o mübarek şahsiyetin hayatında nasıl karşılık bulduğunu bize ifade etmiş. Allah bir kulun hayatını nasıl görmek ister? Sözleriyle, davranışlarıyla, hayatındaki her şeyiyle. Kur'an kelamındaki anlatımlar fiziksel hayatta karşılık bulup somutlaştığında nasıl görünüyor? Cenab-ı Hak bunu yapmasaydı kullarına olan dini öğretimi eksik olurdu. Çünkü bizleri yaratan Cenab-ı Hak, bizlerin görerek öğrendiğimizi bilen O, bizi böyle yaratmış. Bu yüzdendir ki bütün eğitim bilimlerinde bir şeyin teorisi öğretildiği kadar pratiği de öğretilir. Sınıfta öğretildiği kadar varıp laboratuvarda da bizatihi gösterilir. Hiç kimseye kitabını okudu diye ehliyet verilmez. Bunu bizatihi icra etmesi de öğretilir, gösterilir ve bunları bizatihi tatbik etmesi sağlanır. Hayatta hep böyledir. Kullarını yaratan Allah Azze ve Celle bilmiyor mu? Ya kitabını resimli indirecekti, kıyam dediğinde gösterecekti, ruku dediğinde gösterecekti, şekle bakın, bire bakın, ikiye bakın. Cenab-ı Hak bundan daha iyisini yaptı. Kitabını indirdiği gibi elçisini de gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de kitabın indirilmesi ne kadar var ise ve önemliyse, elçinin gönderilmesi de aynı şekildedir. İrsalur rusul bir Kur'an kavramıdır. İnzalul kutub gibi kitapların indirilmesi, rasullerin gönderilmesi. Dinin öğretimi bu ikisiyle sağlanır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yapıyor. Böyle anlatıyor. Geçmiş ümmetlerde de böyle yaptı. Cenab-ı Hak hiçbir zaman sadece kelam indirip bırakmadı. Kelamın kendisi soyut, bunun somut karşılığını da Hak Teala gösterdi. Kim üzerinden gösteriyor? Kendisini yönettiği, ahlakını terbiye ettiği bu akredite kişilik üzerinden. Yanlışı olursa düzelttiği bu kişilik üzerinden. İşte bu Allah'ın Resulü. Bakın bu ayeti kerimede elçisini nasıl akredite ediyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen muazzam bir ahlak üzeresin. Bu artık şu demek, Resulullah'ta gördüğünüz her şeyi ben beğeniyorum demektir. Ahlakını bir bütün olarak Cenab-ı Hak tescilledi. Elbette ki bir hususun Resulullah'a aidiyetinden şüphe edebilirsiniz. Sıhhatinden şüphe edebilirsiniz. Bu yüzden araştırabilir, bu işin ilmini öğrenip, usulünü öğrenip yoklayabilirsiniz. Bunda hiçbir beis yok. Hatta bu bizim sorumluluğumuz. Ancak o hususun Resulullah'a ait olduğundan artık emin olduğunuzda bu beni bağlamaz diyemezsiniz. Bu beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Değil mi ki Resulullah bunu böyle yapmış? Artık o baş tacıdır. Neden? Çünkü Allah'ın beğenisi, Cenab-ı Hakk'ın övgüsü söz konusudur. Biz de buna talibiz. Resulullah bu namazı böyle kılmışsa biz de öyle kılarız. Bu zekatı böyle vermişse biz de öyle veririz. Bu haccı böyle yapmışsa biz de öyle yaparız. Konuşması, davranışları, nezaketi, yaklaşımı, insanlarla olan muaşereti, en küçük ayrıntısına kadar artık başımızın tacı demektir. Elbette onun kadar güzel yapamayabiliriz. Onun kadar güzel bir hayat ortaya çıkaramayabiliriz. O en takvalımız, Cenab-ı Hak'tan en çok çekinen ve ona karşı en saygılı bir hayatı yaşamaya muvaffak olmuş olanımız. Ancak ona yaklaşmaya çalışabiliriz. Onu kendimize ideal edinip adım adım ahlakımızı güzelleştire güzelleştire bu ideale yakınlaşmaya çalışabiliriz. Bunu yapmalıyız. Değil mi ki bizim de muradımız Cenab-ı Hak katında itibar kazanmak, değer kazanmak, onun işaret ettiği ahlakı dolayısıyla bu en değerli yaşam biçimine, ki biz buna Resulullah'ın sünneti diyoruz, bunu esas alır, bunu ölçü alır, Kur'an kelamının yani sözlerinin ifadesinin hayattaki somut karşılığı olarak temellendiririz. Dolayısıyla dini öğretim Allah Azze ve Celle'nin yaptığı bir şey. Zira ayette buyuruyor, قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ De ki, siz mi Allah'a dininizi öğretiyorsunuz? Elbette ki değil. Allah bize dinimizi öğretiyor. Ve Cenab-ı Hak bunu indirdiği kitabıyla, ki oradaki kelam, sözler Allah'ın sözleri ve bu sözlerin hayattaki karşılığı olarak Resulleri göndermek suretiyle bu sözlerin somut karşılığının gösterimiyle Cenab-ı Hak dini öğretimini sağlamıştır. Aksi takdirde sözlerin hayattaki somut karşılığının neye tekabül edeceğine kimler karar verecek? Her dilde olduğu gibi Arapçada da öyledir. Her sözün hayatta karşılığı alternatiflidir. Söz gelimi bir sözlüğü elinize aldığınızda oradaki bir kelimenin hangi anlamlara gelebileceği her dilde alternatiflidir. Bazen 3, bazen 5, bazen daha fazla anlamlara gelebilir. Şayet Cenab-ı Hak indirdiği kitabını ve oradaki ifadelerin, kelimelerin, söz kalıplarının hayattaki somut karşılıklarını bizatihi kendisi eşleştirip sabitlemeseydi, dinin öğretimi muallakta kalırdı. Nitekim biz hayatta hiçbir alanda böyle bir öğretim yöntemi kullanmıyoruz. Sadece satır satır yazılar ile hiçbir şeyi öğretmiyoruz. Ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede, ne de üniversitede. Eğer böyle bir öğretim imkanı olsaydı, ülkelerin bütçelerinin en önemli payları, aslan payları eğitimlerine akıyor. Buradan büyük bir tasarruf sağlanırdı. Sadece yazılı PDF'leri öğrencilere gönder ve öğreniversinler. Böyle bir şey yok. Bizler insanın nasıl öğrendiğini biliyoruz da Cenab-ı Hak bilmiyor mu? Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Elbette biliyor ve bildiği için kitabı indirdiği gibi her dönemde her ümmetin Resulünü de göndermiş. Veli kulli ümmetin Resul. Böylece o Resulün kitap ile indirdiği ve Cenab-ı Hakk'ın beklediği dini hayatı göstere göstere insanlara öğretmesini sağlamış. İşte şimdi bu öğretimin somut karşılığını Cenab-ı Hak beğeniyle ifade ediyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen muazzam bir ahlak üzeresin. Kim ki Cenab-ı Hakk'ın beğenisine mazhar olmak istiyor, Resulullah'ın ahlakına yaklaşmaya çalışsın. Onun dini hayatına yakınlaşmaya çalışsın. Kulluk namına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'a sunduğu, başta namaz ibadeti olmak üzere diğer ibadetler, sünnetleriyle, nafileleriyle ne kadar yapabiliyorsa, yapabildikçe Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmış olur. Ancak burada ölçü önemlidir. Resulullah 2 rekat kılmışsa 2 rekat kılınacak. 4 rekat kılmışsa 4 rekat kılınacak. Ölçüye de dikkat etmeli. Resulullah'ın yaptığı ölçüyü aşmamaya özen göstermelidir. Çünkü idealin örneği Allah'ın Resulüdür. Üsve-i Hasene. Onun yaptığı şeylerde dahi ölçüye dikkat etmek bu kadar önemliyken, onun hiç yapmadığı şeylere bulaşmak ise korkunç olur. Resulullah'a ve onun dini hayatına yabancılaşmak olur. Bunun adı çerçeveyi taşmaktır. Resulullah'ın hiç yapmadığı şeyler ile Cenab-ı Hakk'a yakınlık iddiası absürt bir iddiadır. Bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından reddedilmiştir. Allah'ın Resulü buyurdu ki, "Men ehdefe fi emrina hâzâ." Kim ki bizim bu işimizde yeni bir şey ihdas eder, فَهُوَ رَدُّنْ O merduttur. Yaptıkları da reddedilir, kendisi de reddedilir. Çünkü Allah'ın beğenisi sünnet-i seniye ile sınırlıdır. Sünnet-i seniyeyi taşan uygulamalar bid'at kabul edilir, kulu hak katında yükseltmek şöyle dursun, dibe vurdurur. İmam Nevevi bu bölümün girişinde, yani Güzel Ahlak adlı bu bölümün girişinde altını kalın kalın çizerek ahlakın güzelinin Cenab-ı Hak tarafından beğenilmiş bulunan ve bu en üst perdeden ifade edilmiş bulunan Resulullah'ın sünneti olduğuna dikkatimizi çekti. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen var ya sen, muazzam bir ahlak üzeresin. Bu ayeti kerime Kalem suresinin, yani 68. surenin 4. ayeti efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın

0: sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü üç defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadaka ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. İslam'a göre her mümin ahiret yurdunda Allah Teala'nın huzurunda hesaba çekilecektir. Amellerin hesabının karşılığı huzur yurdu cennet ya da derdin, huzursuzluğun mekanı cehennemdir. Mümine düşen tedbir alarak cehennemden korunmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahiret yurdunda faydası olacak infakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların önemine dikkat çekmiştir. Bir hurmanın yarısı bile olsa ifadesi çok anlamlıdır. İnfakın az veya çok olmasından ziyade infak edenin samimi niyet taşımasına vurgu yapılmıştır. Hazreti Peygamber sadaka vermekle malın eksilmeyeceği ve hiçbir iyiliğin küçük görülmemesi bilincine sahip olmamızı istemiştir. Güzel söz, sadaka olmakla beraber ilahi bir emirdir. Sözün en güzeli insanları hakka, doğruya, olgunluğa, insanca yaşamaya sevk eden Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah, güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Yumuşak davranandır, buyurmuştur. Allah kelamını ümmetine ulaştıran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de güzel

0: ve faydalı söz söylemeyi emir ve tavsiye etmiştir. Söz faydalı olduğu sürece mutlaka hayırlıdır. Hayır olan söz söylenmelidir. Bunun içindir ki Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, sözün mutlaka hayırlısını söylesin ya da sussun. Gönül alan, onur kırmayan, hakkı üstün tutan söz, güzel sözdür. Gönülden yapılan infak ve daima güzel olanı konuşmak, müminin prensibi olmalıdır.
1: Kırk hadiste iyilik.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ağfirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyoruz.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Ebu'l-Abbas Sehil bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever" dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona birini gönderin" buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır" dedi.

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır. Hastayı ziyaret etmek,

0: Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum," dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum," dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer, ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımamam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," dedi. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katıldı. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verdi. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam etti. "Gecesini, gündüzünü, gelenini, gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi, "Hayır," diye yanıtladı. "Dini hassasiyetini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam, "Hayır," diye yanıtladı. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer, "Sen onu tanımıyorsun," dedi. Tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çekti. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek, "Git, seni tanıyan birini getir," dedi.

0: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
1: Yaratılmışların şerrinden, Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin." Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, "Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu," buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir." Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.

0: çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar, güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır, dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Übey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben haklıyken bile çekişmeye girmekten kaçınan kimse için cennetin kenarından, şakadan da olsa yalan söylemeye yanaşmayan kimse için cennetin ortasından, ahlakını güzelleştiren kimse için de cennetin en yükseğinden bir köşk verilmesine kefilim buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise iyi şeyler söyleyerek, iyi sözler taşıyarak insanların arasında bulmaya çalışan kimse yalancı sayılmaz buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise en faziletli cihat, zalim yöneticisi karşısında doğru sözdür buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadisi şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Said bin Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eşari'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslüman sadaka vermelidir. Oradakiler peki ya verecek bir şey bulamazsa deyince Resulullah o zaman çalışır ve kazandığından hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Buna da güç yetiremez ya da yapamazsa dediler. Yardıma muhtaç, mazlum ve mağdur bir kimseye yardım eder buyurdu. Bunu da yapamazsa dediler. İyiliği, hayrı emretsin, teşvik etsin buyurdu. Bunu da yapamazsa dendiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükten uzak dursun. Bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O şöyle şöyleydi" diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, "Üstelik o çocuklarımın da annesi" derdi.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Ehar bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş: "O, yani

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da Yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa 2 rekat ile başlasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dininde ihlaslı ol, o zaman sana az amel de yeter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi. Sende Allah'ın sevdiği 2 haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum, fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur buyurdu.

Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Medine'ye girişiyle şehri şereflendiren sevgili peygamberimiz bir gün oturmuş ve yanından hiç ayrılmayan dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olacak olan Hattab oğlu Ömer de vardı. Hazreti Ömer uzaklara bakıyordu. Gözlerini baktığı noktadan ayırmadan konuştu.
1: Buraya doğru gelen birileri var ey Allah'ın Resulü. Simsiyah saçları ve bembeyaz bir elbisesi olduğunu görüyorum. Lakin tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Öyle uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yok.
0: Yabancı yaklaştı ve Hazreti Peygamber'in yanına oturdu. Dizlerini onun mübarek dizlerine yasladı ve ellerini Nebi'nin bacakları üzerine koydu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye sordu.
2: Ey Muhammed, İslam nedir?
0: Allah'ın Resulü İslam'ın ne olduğunu anlattı. Yabancı yine sordu.
2: İman nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Allah'ın Resulü açıkladı. Daha sonra ihsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuştular. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği gibi gitti. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ömer'e o gelen kimdi bilir misin diye sordu.
1: Allah ve elçisi daha iyi bilir.
0: Allah'ın elçisi yabancının gittiği yöne bakarak konuştu. O Cebrail'di ve size dininizi öğretmeye geldi dedi.
3: Hadislerin hikayeleri. Kırk hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزَّرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَه۪يمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
4: Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağaç dikmenin önemini işaret ettiği hadiste, sadece insanların yediklerini sadaka olarak değerlendirmemiş, kuşlar ve yabani hayvanların ağacın meyvesinden yemesinin de ağacı dikene sevap kazandıracağını ifade etmiştir. Bu sözler Allah Resulü'nün çevrenin bütün unsurlarına verdiği değeri gösteren en güzel örneklerdendir. Rabbimiz cennetteki güzellikleri betimlerken tabiatta bulunan unsurlara sıkça yer vermiş, ağaçlardan, ırmaklardan bahsetmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra ağaçlandırma faaliyetlerine önem vermiştir. Zülkaret gazvesinden dönerken Medine yakınlarındaki Gabe'ye uğramış ve kim buradan bir ağaç kesecek olursa onun yerine bir ağaç diksin buyurmuştur. Bunun üzerine bölgede kısa sürede ormanlık oluşmuştur. O, canlı varlıkların yanında tabiatta cansız olarak algılanan varlıkların bile duyguları olacağına işaret etmiştir. Eteklerinde müşriklerle savaşılan ve şehitler verilen Uhud Dağı için, Uhud öyle bir dağ ki o bizi sever, biz de onu severiz buyurmuştur. Bu varlıkların insanların olumsuz davranışlarından etkileneceğine de vurgu yapmıştır. Yanından geçen cenaze ile ilgili yaptığı yorumda, günahkar ve kötü biri öldüğünde insanlar, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar onun şerrinden kurtulup rahata ererler buyurmuştur. Çevrede insanları rahatsız edecek düzenlemeler yapılmaması, suların ve insanların gelip geçtiği yerlerin kirletilmemesi, hayvan ağlarının kuyulardan belli bir mesafede uzak tutulması konularında uyarılarda bulunan Allah Resulü, su kaynaklarına, nehir kenarlarına ve durgun sulara tuvalet ihtiyacını gidermekten insanları sakındırmıştır. Sevgili Peygamberimizin oluşturduğu çevresiyle barışık toplumun bir ferdi olan Hazreti Ebu Bekir, sefere çıkarken orduya hitap ederken, "Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyiniz ve yakmayınız. Meyveli ağaçları kesmeyiniz. Koyun, sığır ve develeri yiyeceğiniz hariç kesmeyiniz" talimatını vermiştir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez. Sürgülü kapıyı açamaz. Örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz."

Ellem, Bilal'e şöyle dedi: "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, "Evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir."

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın rızası ile sadece cennet istenir.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dop dolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dost doğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.

0: cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-A'ver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın, buyurdu. Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim, demiştir. Ali radıyallahu anh anlatıyor: bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et, demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle, diye dua et, demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
0: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde, kendini beğenmiş bir halde, saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hıs'ın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir," dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı.
1: Hadislerle İslam az sonra.

Takva, Allah'a karşı sorumluluk şuuru. Ebu Zer'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Allah Resulü Muaz bin Cebel'i Yemen'e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken onunla birlikte yola çıkıp bazı tavsiyelerde bulunmuştu. Muaz bineğinin üstünde gidiyor, Allah Resulü de onun yanında yürüyordu. Tavsiyelerini tamamladıktan sonra şöyle dedi. Ey Muaz, bu seneden sonra benimle karşılaşamayabilirsin. Belki de ancak şu mescidime veya kabrime uğrarsın. Bunu duyan Muaz, Hazreti Peygamber'den ayrılmanın üzüntüsüyle ağladı. Allah Resulü ise yüzünü Medine'ye doğru çevirerek şöyle buyurdu. İnsanların benim gözümde en üstün olanları, kim olurlarsa olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, takva sahibi olanlarıdır.

İslam'ın temel kavramlarından biri olan takva, Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, yasaklarına düşmekten sakınmak, korunmak, onun rızasına nail olmayı ümit ve azabına maruz kalmaktan endişe etmektir. Kur'an, iman eden ve salih amel işleyen bütün müminleri muttaki yani takva sahibi olarak niteler. Başka bir ifadeyle imandan sonra onun gereğini yerine getirip iyiliklere sarılan ve kötülüklerden kaçınan herkes bu sıfatı almaya hak kazanmıştır. Onun için takva, Allah'ın insanları değerlendirmede kullandığı bir ölçü olup, Allah katında en değerliler, en fazla takva sahibi olanlardır. Cenab-ı Hak, kıblenin değişmesinden rahatsız olanlara hitabında, iyiliğin yüzlerin doğu ve batı tarafına çevrilmesinde değil, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inandıktan sonra, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, isteyenlere ve kölelere hoşa giden maldan harcamak, namaz kılıp zekat vermek, yapılan antlaşmalara sadık kalmak, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabretmekte olduğunu, doğru olanların ve muttakilerin bu kimseler olduğunu bildirmektedir. Buna ilave olarak sözünde durmak, affetmek, adil olmak, dürüst davranmak, malla, canla cihad etmek gibi iyi işlerde Kur'an'ın muttakilere nispet ettiği özellikler arasında sayılmıştır. Buradan hareketle imandan sonra her türlü salih ameli işlemenin takva sahiplerinin temel vasfı olduğu anlaşılmaktadır. Sürekli Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran buyururken, müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü onun ifadesine göre ameller kap içindeki sıvı gibidir. Altı iyi olursa üstü de iyi, altı bozuk olursa üstü de bozuk olur. Dolayısıyla insan ancak niyet ve ameliyle bir bütün olarak muttaki yani iyi insan olabilir. Duruma göre tavır değiştiren insanın varacağı nokta nifak yani iki yüzlülüktür. Bunun için Peygamberimiz, İslam açıktan, imansa kalpte olur yani gizlidir buyurduktan sonra, eliyle göğsüne işaret ederek üç kere, işte takva buradadır buyurmuştur. Nerede ve ne durumda olursa olsun, Allah'a karşı saygılı olmak ve onun emirlerini ihlal etmekten sakınmak, muttakilerin en belirgin özelliğindendir. Hazreti Peygamber'in ihsan mertebesi olarak tarif ettiği, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek de böyle bir şeydir. Her şeyi gören, bilen, işiten ve bütün özelliklere vakıf olan bir yaratıcıya inanmanın doğal sonucudur bu. Hangi görev ve statüde bulunursa bulunsun, sürekli Allah'ın gözetim ve denetiminde olduğunu bilen bir müminin bilerek bir günah işlemesi ve günahında ısrar etmesi ona kolay gelmez. İşte bu duyarlılık içinde olan bir müminden kimseye zarar gelmez. Gerçek dindarlardan zarar gelmeyeceği kanaati, böyle kimselerin sürekli bir nefis muhasebesi yani bir otokontrol içinde bulunmalarından dolayıdır. Bu duyarlılığa sahip olmayan, haram, helal ve hesap endişesi taşımayan bir kimsenin nasıl tehlikede olabileceği ecdadımız tarafından "Kork, Allah'tan korkmayandan" atasözüyle veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Allah Resulü'nün insanların ilk peygamberlik öğretilerinden beri duyup idrak ettikleri bir söz olarak nitelendirdiği "utanmıyorsan dilediğini yap" ifadesi de bu gerçeği dile getirmektedir.

Allah Resulü, birbirinize haset etmeyin, fiyatı yükseltmek için müşteri kızıştırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Hiçbiriniz diğerinin gerçekleştirdiği satış üzerine ikinci bir satış yapmasın. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Takva işte buradadır diyerek üç defa göğsüne işaret etmiş ve kişiye Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer bir Müslümana haramdır buyurarak takva ile ameller arasında ilişki kurmuştur. Allah'a saygı ve itaatin ancak samimi bir sevgiyle gerçekleşebileceği şüphesizdir. Sadece korkuya dayalı bir saygı ve itaatin insanlar nazarında olduğu gibi hak katında da fazla bir değeri yoktur. Onun için İslam'da Allah sevgisi ve hoşnutluğu Allah korkusuna öncelenmiş, Allah'tan korkmakta, ona karşı gelip günah işlemekten, hesap gününde yüzü kara çıkmaktan ve onun azabını gerektirecek bir iş yapmaktan endişe etmek şeklinde anlaşılmıştır. İnsanı takvaya ulaştıran da sevgiyle beraber bu sorumluluk ve endişe duyguları içerisinde olmaktır. Kullarına karşı çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah'ın muradı, onları korkutmaktan çok doğru yola sevk etmek ve karşılığında cennet nimetleriyle ödüllendirmektir. Onun bütün elçileri gibi son elçisi de müjdelemek ve uyarmak görevlerini yerine getirirken, insanlara karşı sevgi ve hoşgörüyle yaklaşmış, katı ve korkutucu davranarak onların kendisinden uzaklaşmalarına asla fırsat vermemiştir. Kişiyi yüceltenin halk nazarında kişinin malı olduğunu, Allah katında yücelten niteliğin ise takva olduğunu belirten Allah Resulü, öyle bir ayet biliyorum ki, eğer insanların hepsi ona sarılsalar, onlara yeter buyurduktan sonra, Talak suresindeki, kim Allah'a karşı takva bilinci içerisinde olursa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ayetini okumuş, böylece dünya ve ahirette her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın yolunun takvaya sarılmak olduğunu ifade etmiştir. Nitekim başka bir ayette de Allah'ın takva sahibi kimselerin işini kolaylaştıracağı bildirilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın cahiliye döneminin kibrini ve atalarla övünme adetini kaldırdığını ifade ettikten sonra, İnsanların ya muttaki mümin ya da günahkar, kötü tabiatlı kimseler olarak nitelendirileceğini, herkesin Adem'in çocukları olduğunu, onun da topraktan yaratıldığını, bazı kimselerin kavimleriyle övünmeyi bırakmadıkça cehennem kömürü olmaya devam edeceklerini, insanları Allah nezdinde üstün kılan tek değer ölçüsünün takva olduğuna dikkati çekmiştir. Bununla beraber En'am suresinin, şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte takvaya ulaşmanız için Allah size bunları tavsiye etti mealindeki 153. ayetini ashabına açıklarken, yere bir çizgi çizip, bu aziz ve celil olan Allah'ın yoludur demiş. Ardından sağına ve soluna ikişer çizgi daha çizerek, bunlar da şeytanın yoludur demiş, sonra da elini ortadaki çizginin üzerine koyarak bu ayeti okumuştur. Böylelikle Efendimiz Fatiha suresinde bizi ulaştırması için her gün Allah'a dua ettiğimiz sırat-ı müstakimin, yani dosdoğru yolun takvaya götürecek yol olduğunu ve kulun maksadının bu zirveye çıkmak olduğunu açıklamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış maziydi. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yaralan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Müslim'in diğer rivayetinde bu kafirlerin giydiği elbiselerdendir. Onu giyme buyurmuştur. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse her namazın arkasında 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar neslinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir." Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir" deyin buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır."

0: Gereği gibi Allah'a tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok dönen kuşlar rızıklandırıldığı gibi size de rızık verilirdi. İslam akidesinin bir gereği ve zaruri bir ifadesi olarak tevekkül, Allah'a karşı tam bir güven, samimiyet ve teslimiyet içinde olmak, rızkı verenin yalnızca Allah olduğu iman ve şuuruyla hareket etmek demektir. Seyyid Şerif Cürcani'nin ifadesiyle tevekkül, Allah'ın nezdinde olanlara güvenip insanların elindekilerden ümit kesmektir. Çalışmak, gayret etmek ve tedbir almaksa esbaba tevessül birer sebep ve vesiledir. Derler ki esbaba tevessül mani tevekkül değildir. Yani rızık temini için gösterilen teşebbüs, gayret ve çaba tevekküle engel olmaz. Müslüman Allah'a tevekkül etmeli, onunla iletişimini canlı tutmalı, kendisi için takdir ve tayin edilen rızkın mutlaka geleceğine inanmalı, telaş ve paniğe kapılmamalı, tedbiri beşeriyi yerine getirip takdiri ilahiye rıza göstermeli, rızkını helal yoldan sağlama azim ve kararlılığı göstermelidir. Zorluk ve sıkıntılarla karşılaşması halinde bu Allah'ın takdiriyledir ve görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyerek teselli olmalı, kolaylık ve rahatlık görmesi durumundaysa bu Allah'ın kolaylaştırması sayesindedir demelidir. Aksi halde ben bu servete yalnız kendi bilgim sayesinde kavuştum diyen Karun'un, kendinden varlık gören, zulmeden, aldanan ve aldatan, zenginliğe dayalı kibir ve gururun sembolü olan adamın durumuna düşer. Zira rızık verenin Allah olduğu iman ve şuurundan sonra çalışmak ve gayret göstermek ancak bir anlam kazanır. Bu yüzden rızkı salt çalışma ve gayrete bağlamak, sebebi yüce yaratıcı yerine koymak gibi yanlış bir neticeyi beraberinde getirir. Sabahları boş kursaklarla telaş ve endişeden uzak, tam bir güven ve teslimiyet içinde rızık aramaya çıkan, akşamları dolu kursaklarla dönen kuşların rahatlığı ve teslimiyeti içinde, yersiz duygu ve düşüncelere kapılmadan hissesine düşeni aramak tevekkülün gereğidir. Bu anlamda tevekkül, özgürlük ve bağımsızlık demektir. Tevekkül, uyuşukluk ve hareketsizlik için asla bir mazeret teşkil etmez. Tembellik ve boş oturmak, tevekkülün esprisiyle bağdaşamaz. Meşhurdur, Hazreti Ömer Yemenli bir grup insanla karşılaşmış, onlara ''Sizler kimlersiniz?'' diye sormuş. Onlar da ''Biz mütevekkilleriz'' diye cevap vermişler. Hazreti Ömer onlara ''Hayır, aksine siz müteekkiller, yiyiciler, insanların sırtından geçinenlersiniz.'' Size mütevekkillerin hallerini anlatayım. Tohumu toprağa atar, sonra da Rabbine güvenerek neticeyi ona havale eder. Bundan dolayı Mehmet Akif Ersoy, tevekkül temalı şiirinde şu suali sorar. Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet? Yüce Kur'an'ın, yeryüzündeki bütün canlıların rızkını ancak Allah verir. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren, besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Bir işe azmettiğinde artık Allah'a güven ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir ayetleri Müslüman insanın nasıl bir ruh dünyasına sahip olması gerektiği mesajını verir. Nitekim ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim'in son sözü Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştu. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar ayeti Allah'a güvenip dayanma nispetinde huzur ve saadete erişileceğini öğretir. Zaten Müslüman adamla ekonomik adam arasındaki temel fark da bu noktada kendini gösterir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şarap yapılan üzüme kerem demeyin. Lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir adam, ey Allah'ın Resulü! Bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri, ameli gizlediği için gizlilik sevabı

0: Diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye," dedi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِذَا اَنْتَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
2: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, "Selam, kelamdan önce gelir" sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, İnsanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaştığını

0: kapsamlı hali olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince "Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin" sözleriyle selam verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler,

"Evet ya Resulallah" diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah, sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.
1: Hüsnü hal.
2: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak, yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı: çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın "Ziynetlerinizden bile olsa infak edin" dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar." Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Huzeyfe'den radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve filan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, "Biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu?" diye sordu. Sahabiler, "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dediler. Resul-i Ekrem, "Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu," dedi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," buyurdu. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam, "Ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu," deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona, "Ne kötü bir söz söyledin," dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek, "Vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz," diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbn-i Selül, İbn-i Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır. Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de utanmazsan istediğini yap sözüdür. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.

0: zaman.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldat..."

0: aldatma ve kötülüklerin affolundu buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez." buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse, eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi: "Ey Muaz!" "Buyur ey Allah'ın peygamberi!" dedi Muaz. "Yaklaş!" buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki: "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi: "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı, afiyeti, keremi sizlerle olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal, Eta Cibril en-Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fekal, Ya Resulallah, hâzihi Hatice kad etet, ma'aha ina'un, fihi idamun, ev ta'amun, ev şarab, feyzâ hiye etetke,

Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh bakın şu rivayeti nakleder. Cibril aleyhisselam bir gün sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama geldi ve dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, işte şu gelen var ya Hatice'dir. Yanı başında bir kap var, bu kapta azık var, yemek var, içecek var. Sana geldiğinde ona hem Rabbinden hem de Cibril'den, Cebrail'den yani benden ona selam söyle. Ve onu cennette inciden bir köşkle müjdele. O inciden köşkün içinde ne bir gürültü vardır ne de bir yorgunluk. Huzur içinde kalsın o cennette. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Hatice annemiz ne işler yaptı da gürültüsü, yorgunluğu olmayan cennette inciden bir köşkü hak etti, nasip oldu kendisine. Neden? Evet, içinde gürültü olmayan inciden bir köşk. Çünkü o asla ona karşı sesini yükseltmedi ki. O asla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yormadı ki. Onu incitmedi ki. Onun hep yardımcısı oldu, destekçisi oldu. Malını, mülkünü, evini, tüm hayatını ona adadı. Onu asla yormadı. İşte içinde yorgunluk olmayan o güzel cennete ulaşacaktır. Değerli kardeşlerim, Hazreti Hatice annemiz, Huveylid bin Esed'in kızı, El-Kureşiyye, Kureyş'in tarihe geçen Tahira lakaplı, cahiliye bataklığında herkesin her türlü fuhşu işlediği, her türlü pislikle uğraştığı bir dönemde tertemiz, pırıl pırıl kalmış ve adeta ilk Müslümanlardan olarak Tahira lakabını ilk mümine kadın olarak taçlandırmış ve şerefli tacir olarak afdalu nisa'il ümme, ümmetin en değerli hanımefendisi unvanını almış. İyi günde, kötü günde sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla evli kalmış ve Efendimiz onun hakkında inni kad ruziktu hubbehe, onun sevgisiyle rızıklandım dediği Hazreti Hatice annemiz, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama ilk iman eden Tahira hanımefendi, mükemmel bir evlilik hayatı sürmüş ki bizler düğünlerimizde evlenen çiftler için Allah'ım sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Hatice ile olan bu güzel evliliği bu kardeşlerimize de nasip et dememize sebep olan güzel bir evlilik sürmüşler. İşte bu güzel evlilikten Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya gelmiş. Ki Abdullah'ın diğer isimleri Tayyip veya Tahir'dir. Kasım ile Abdullah Mekke'de vefat ettiler. Zeynep daha küçük yaşta. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma radıyallahu anhüm, onlar Medine'ye hicret eden muhacirlerden oldular. Her biri Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayattayken, Fatıma annemiz hariç vefat etti. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Fatıma annemiz de kendisinden, Efendimiz'den 6 ay sonra vefat etti. İşte onlar bu güzel evliliğin adeta semeresiydi. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice annemiz vefat ettiğinde o yılı hüzün yılı ilan etmişti. O vefatından çok uzun yıllar sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin tüm dostlarına, kız kardeşi Hale'ye, Hale binti Huveylid'e o kadar güzel davrandı ki husnül ahd minel iman diyerek ahde vefanın imanın çok güzel bir semeresi olduğunu vurgulamıştır. Evet, bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin kardeşi Hale geldiği zaman Hale binti Huveylid için Allahümme Hale, Allahümme Hale demiş. Ya Rab, işte Hale'yi gördüm. Hale geldi. Sevindi. Hazreti Hatice'yi yad ederek sevindi. Onu anarak sevindi. Onu hatırlayarak sevindi.

Hazreti Ayşe'nin artık kemikleri toprak olmuş bir kadıncağızı benim gibi hayırlı bir hanımefendiyi Allah sana nasip etmişken nasıl anarsın dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevap ne kadar güzel. Ma ebdeleni Allahu hayran minha kat amenet bi iz keferani kefera biyen nas. Allah Teala ondan daha hayırlı birini bana lütfetmemiştir, vermemiştir. Hazreti Hatice herkesin beni inkar ettiği dönemde bana iman etti. Herkesin yalanladığı dönemde o beni doğruladı. Malını verdi, mülkünü verdi, bana evlatlar verdi. Onu nasıl riyad etmem, nasıl anmam dedi. Kıymetli kardeşlerim, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice'ye sevgisi, vefası o kadar önemli ki. Ebu Hureyre'nin nakletmiş olduğu bu rivayette Cibril Aleyhisselam'ın gelip Allah'ın ve benim selamım Hazreti Hatice'ye iletilsin. Ona cennetten bir köşk var, inciden bir köşk. Orada ne bir gürültü, ne bir yorgunluk var. Çünkü o ona, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a asla sesini yükseltmemişti. Ona hiçbir zaman yorgunluk tattırmadı ki. Hazreti Ayşe annemizin ilk vahiyle anlatmış olduğu rivayet, evvel ma budi'e bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le başlayan rivayet, uzunca rivayette, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk vahiy, minel vahiy, ar-ru'ya saliha fin nevm, uykuda salih rüyalar. Sabah aydınlığı gibi hepsi ortaya çıkardı. Evet, vahiy indi. Hira Nur Dağı'nda, ikra bismi rabbikellezi halak, dedi. Ben okuma bilmem. Cebrail sıktı onu, oku. Okuma bilmem, oku, okuma bilmem. Ve ilk vahiy indi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbi titrer bir vaziyette evine döndü Hazreti Hatice'nin yanına. Fedekale ala Hatice, Hazreti Hatice'nin yanına girdi. Zemmiluni, zemmiluni dedi. Beni örtün, beni örtün. Fezemmeluh, Efendimiz'i örtüler. Dinlendi, kendine geldi. Dedi ki Hazreti Hatice'ye, لَكَدَ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي. Ben nefsim adına korktum, bana bir şey olacağını zannettim. Hazreti Hatice'nin o günkü verdiği cevap gerçekten çok mükemmel. Tarihe altın harflerle yazılması gereken cümleler. كَلَّا لَا وَاللّٰهِ مَا يُحْزِيكَ اللّٰهُ اَبَدًا. Hayır, asla. Allah'a yemin ederim ki Allah-u Teala seni rezil etmez. Seni yalnız bırakmaz. Seni çaresiz bırakmaz. Seni korkularının içine bırakmaz. İnneke letasilir rahim. Sen akrabalık bağlarını gözetirsin. Ve tahmilül kel. Muhtaç insanlara, fakirlere yardım edersin. Ve teksibül madum. Malı mülkü olmayanlara yedirir, içirir, giydirirsin onları. Ve taklid daif. Misafire ikram edersin. Ve tu'in ala nevaibil hak. Hak tarafından gelecek belalar, musibetler, felaketler karşısında hep insanların yanında, müminlerin, inananların, insanın yanında yer alırsın. İşte Hazreti Hatice annemizin verdiği bu güzel cevap, bu güzel motivasyon ve Hira'da kaldığı günlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a elinde bir azık torbasıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yiyecek içecek getirmesi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona bu vefa duygusuyla davranmasına vesile.

yaşamasın, birbirini yormasın, birbirini maddi ve manevi eziyet ve sıkıntılara sevk etmesin. Zor zamanında yardımcısı olsun. Evet, Hazreti Hatice annemiz bizlere örnek olsun. Peygamber Efendimiz Muhammedül Emin bizlere örnek olsun. Ailelerimize huzur, sükun, sekinet, afiyet ve sıhhat girmesi ve mutluluk içinde bir hayat sürmelerini Yüce Rabbim'den diliyorum. Kalın sağlıcakla kıymetli kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet Muavvizeteyn, Kul Euzu bi Rabbil Felak ile Kul Euzu bi Rabbin Nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler. Hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse, kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır, melekler onları sarar, Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa

0: bırakırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu Allah'ın kullarının kalplerine yerleştirdiği merhamettir. Ve Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insandı. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine hadi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olan da size imam olsun buyurdu. Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amir el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayetinde. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma," dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. "Ey Allah'ın Resulü, insanların en saygını ve en değerlisi kimdir?" diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "En muttaki olanlarıdır," buyurdu. "Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz," dediler. "İnsanların en saygını, Halilullah, Hazreti İbrahim oğlu, peygamber oğlu peygamber olan Yusuf aleyhisselamdır," dedi. "Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz?" Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar, şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar, buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men aada meridan nada munadim minas sema. Tibta ve taba memşak ve tebevve'te minel cenneti menzila.
2: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın diye seslenir. İslam toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletini vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görünmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

40 hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 2 müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Bilal ezanı gece, sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.
2: Rızık arayışında orta yol. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey insanlar! Allah'tan korkarak sorumluluklarınızın farkında olun ve rızık arayışında orta yol takip edin. Zira hiçbir kimse rızkını gecikmiş olsa bile tas tamam elde etmeden ölmeyecektir. O halde Allah'tan korkarak sorumluluklarınızın farkında olun ve rızık arayışında orta yol takip edin. Helal olanı alın, haram olanı da terk edin. Yüce Rabbimiz, kullarının yeryüzünde imkan, nimet ve rızık arayışı içinde olmalarını öğütler. Yeryüzünü sizin için uysallaştıran, ondan yararlanmanız için size boyun eğdiren O'dur. O halde yeryüzünün sırtında dolaşın, Allah'ın rızkından yiyin, dönüşünüz de yine O'nadır. Temiz ve helal rızık peşinde olan bir mümin, her şeyden önce hilim ve teenni ile hareket etmeli, haksız rekabete yol açan hırs ve aşırılıklardan uzak durmalıdır. Stres ve telaşı beraberinde getiren bu ruh hali mutlaka itidal çizgisine çekilmelidir.

0: gibidir. Nitekim Yüce Kur'an, o Rahman'ın kulları ki harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar buyurarak, dengeli insanların ne savurgan ne de cimri olmalarını, üretim ve tüketimde her türlü aşırılıktan uzak durarak orta bir yol izlemelerini ister. İtidal çizgisi insanın duygu, düşünce, hareket ve davranışlarındaki denge demektir. Alışkanlığa dönüşüp refleks haline gelmesiyle birlikte bu denge fazilet adını alır. İtidal çizgisinden sapmak, ifrat veya tefrit kabul edilir. Fazlalık ve lüzumluluk yönündeki sapma ifrat, eksiklik ve ihmalkarlık yönündeki sapma ise tefrit diye ifade edilir. Dünyevi ve maddi karakter arz ettiğinden Yahudilik ifrat, ruhbanlık yani Allah'la kul arasına girerek vasıta olan, diğer inanan insanlardan farklı ve imtiyazlı din adamları sınıfı ihdas ettiğinden Hristiyanlık tefrit için misal teşkil eder. Dünya ile ahiret arasında sağlıklı bir denge kuran ve hayatı anlamlı kılan yegane dini ahlaki nizamsa İslamiyet'tir. Allah'a saygı ve yaratıklarına şefkat esası, İslam dininin hedefini özetleyen temel bir ilkedir. Bu ilkenin dikkate alınması halinde insanın kişisel ve sosyal hayatında itidal çizgisi görülür. Hazreti Ömer'in kendisinin izlediği yönetim tarzını kastederek, bu iş gevşekliğe götürmeyen bir yumuşaklıkla, zulüm ve zorbalığa vardırmayan bir sertlikle ancak yürütülebilir şeklinde ifadesini bulan idari siyasi tecrübesi de söz konusu itidal çizgisinin yansımasıdır. Madde ile mananın, bedenle ruhun, dünya ile ahiretin birlikte düşünüldüğü itidal çizgisi, ecdadımızın yaşadığı tarihi tecrübede açıkça görülür. Nitekim Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey, bu örneklerden sadece biridir. Selçuk Bey'in oğlu Tuğrul Bey'in adil, merhametli, yumuşak huylu, vakarlı, cömert, tebaasına düşkün, beş vakit namazını cemaatle kılan ve haftanın iki günü oruç tutan dindar bir Hakan olduğu hususunda görüş birliği vardır. Tuğrul Bey şöyle der, "Kendime bir saray yapıp da yanında bir cami inşa etmezsem Allah'tan utanırım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Ebul Velid Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılık sözü verdik.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ebu Zer, ben seni idarecilik yönünden zayıf görüyorum. Kendim için istediğimi senin için de isterim. Sen iki kişi için bile olsa sakın yönetici olma. Yetim malının sorumluluğunu da üstlenme buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize Peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.''

0: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Her ay üç gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
0: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmişse altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
2: Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
3: Evet.
2: O zaman kimin dedikleri olacak?
3: Benim.
2: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
4: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
5: Niye öyle dertlendin?
4: Ne bileyim. İçimde bir sıkıntı var.
5: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
4: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
0: 71. Bölüm.
6: Necidlileri İslam'a davet etmek üzere yola çıkacak olan ekip hazırlıklarını tamamlamıştı. Suffe ashabından tam 40 genç bugün yola çıkıyordu. Peygamberimiz her biriyle yakından ilgilendi. İrşad için gerekli hatırlatmaları yaptı ve onlara görüşecekleri kabile liderlerini iletmek üzere birer mektup verdi. Müslümanlar da arkadaşlarını uğurlamak üzere mescitte toplanmışlardı.
7: Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.
4: Selametle gidin gelin. Allah'ım, bu yiğitlerin işlerini kolaylaştır. Onları hayırlı insanlarla karşılaştır.
7: Amin.
4: Sizin için yol hazırlığı yaptık. Şurada ekmekler, şurada da biraz yoğurt kurusuyla kuru üzüm var.
2: Ellerinize sağlık.
4: Bu da hurma. Allah yolunuzu açık etsin.
2: Allah razı olsun.
7: Afiyet olsun. Selametle gidin gelin.
4: Selametle gidin
7: yolunuz
4: gelin.
7: Yolunuz açık olsun.
4: Haram. Gel bir daha sarılayım sana.
5: Abla, Allah'a emanet ol. Bizim için de dua et.
4: Etmez miyim? Siz de Allah'a emanet olun. Hadi.
8: Hadi bakalım, yola çıkma vakti.
6: İrşad ekibi yola çıktı. Bir müddet yol aldıktan sonra Maune kuyusu civarına geldiler. Bu bölge Amir oğulları ile Süleym oğulları arazisinin ortasındaydı. Kafile burada konakladı.
2: Burada biraz dinlenelim.
9: Buraya geliş amacımız belli. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek. Aranızdan kim peygamberimizin davetini bu civardaki kabilelere ulaştırmak ister?
5: Ben yaparım. Her ne kadar Ebu'l-Bera'nın himayesinde de olsak, civarımızda İslam'a düşmanlığıyla tanınan kabileler var. Az ilerisi Lihyanoğullarına ait. Sağımızda Süleymoğulları toprakları var. Solumuzda Amiroğullarının yurdu. Hepsi bize karşı diş biliyor. Benim teklifim tek başına gitmek. Eğer başıma bir iş gelirse kendinizi koruma altına alırsınız.
2: Haklısın. Allah Resulü de temkinli olmamızı tembihlemişti.
10: Fakat bir başına gitmene izin veremeyiz.
11: Ben de seninle geliyorum.
5: Ben de. Peki.
2: Allah yardımcınız olsun. Önce nereye gideceksiniz?
5: En yakından başlayacağız.
6: Bu sırada Amir bin Tufeil, Müslümanların yakınlarındaki bir kuyu civarında konakladığını öğrenmişti.
12: Efendim, Muhammed'in adamları Maune kuyusu yakınında konakladılar.
13: Güzel. Ebu'l-Bera'ya ulaşmadan önce bize gelmelerini sağlamalıyız. Adamlarını topla, yanıma gel.
12: Emredersiniz.
13: Beni dinleyin. Bugün beni desteklemenizi istiyorum.
14: Amir, ne istediğini açık açık söyle. Amacın nedir?
13: Muhammed'in adamları Maune kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
14: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Böyle yapamayız.
15: Olmaz, doğru.
16: Amcanın sözlerine duydun.
3: Ebu'l-Bera onları himayesine aldığını söyledi. Ona rağmen mi öldüreceksin?
13: Amcamın hükmü kalkmak üzere. Yakında kabilenizin lideri ben olacağım. Bugün bana sadakatini gösterenlerin mükafatını vereceğim. Beni yalnız bırakanları da unutmayacağım.
14: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Bir kabilenin iki reisi olmaz.
3: Ebu'l-Bera'yı hiç sayamayız. Ben bu işte yokum.
14: Ben de yokum.
10: Ben seni destekliyorum. Oğullarım ve ben arkandayız.
14: Amir, iyi bir şey yapmıyorsun.
10: Muhammed'in adamlarına aman vermeyeceğiz.
11: Biz de arkandayız. Emret dediğini yapalım.
3: Yapmayacağız.
13: Tamam. Şimdi bana uyanlar benimle gelsin. Diğerleri de gözüme görünmesin. Süleymoğullarının liderine haber ver. Onunla konuştuğumuz konuda desteğine ihtiyacım var. Hemen adamlarını göndersin.
3: Emredersiniz.
5: İşte geldik. Şurası amiroğullarının mahallesi.
15: Ne yapıyoruz şimdi?
5: Ben onların yanına gidinceye kadar siz burada bekleyin. Eğer konuşmama izin verirlerse zaten görürsünüz. Kötü niyetlilerse de sakın yardımıma gelmeye kalkmayın. Dönüp kalanlara haber verin.
15: Seni yalnız başına gönderemeyiz.
16: Benim içim hiç rahat değil Haram.
5: Dediğim gibi yapmalıyız. Eğer bir tehlike varsa diğerlerinin önlem alması lazım. Haklarınızı helal edin.
15: Helal olsun. Allah yardımcın olsun.
16: Helal olsun. Sen de helal et.

0: Merhaba. Ben bir elçiyim. Yanımda kılıcım ya da mızrağım yok. Yanınıza gelmeme izin verir misiniz?
1: Kimsin sen?
0: İsmim Haram bin Milhan. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim.
2: İlk avımız kendi isteğiyle ayağımıza geldi.
1: Bırakın gelsin.
3: Gelebilirsin.
0: Ben elçilik vazifemi yapmak üzere buradayım. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın emriyle size bir mektup getirdim.
1: Ne mektubu?
0: Bizler Allah'tan başka bir ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve elçisi olduğuna inanırız. Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiği mektup.
1: Kesin şunun sesini!
4: Allahu Ekber! Kabe'nin Rabbine andolsun ki ben kazandım. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.
2: Neyi kazandın acaba?
1: Hazırlanın. Maune kuyusuna gidiyoruz.
5: Haram bin Milhan'ı geride bekleyen arkadaşları onun gecikmesinden şüphelenip arkadaşlarının yanına döndüler.
6: Hayrola Beşir?
7: Pek hayır değil.
6: Ne oldu?
7: Haram amiroğullarının mahallesine gitti. Liderlerini İslam'a davet edecekti. Bizden de onu gözetlememizi istedi ama hala dönmedi. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum.
6: Sakin ol. Hep birlikte ardından gidelim. Ne olduğunu anlarız. Arkadaşlar, Haram dönmemiş. Hazırlanın, gidiyoruz.
8: Nasıl dönmez? Ona bir şey yapmış olamazlar değil mi?
9: İnşallah yapmamışlardır.
8: Ebu'l-Bera bizden önce gelip yol güvenliğimizi sağlayacağını söylemedi mi?
9: Allah'ım, sen arkadaşımızı koru.
8: Hadi ne duruyoruz, hızlı olalım hadi.
9: Hadi.
5: İrşad ekibi Haram bin Milhan'ın peşinden giderken Amir bin Tufeil'in topladığı askerler tarafından kuşatıldılar.
1: Neler oldu? Siz mi ekipsiniz? Neden etrafımız sarıldı?
10: Bizim sizinle bir işimiz yok. Medine'den gelen elçileriz.
11: Bunların bir kısmını tanıyorum. Amir oğulları.
12: Urve, sen Süleymoğullarındansın. Onlar bizim müttefikimiz. Sana eman verilmiştir. İstersen yanımıza gel, istersen başka yere git.
11: Niyetinizin ne olduğu anlaşıldı. Sen bana arkadaşlarımı arkamda bırakarak kurtulmayı mı teklif ediyorsun? Müşriklere asla güvenmem. Sizin emanınıza da ihtiyacım yok. Allah'ın Resulüne bağlılık yemini ettim ben. Ölsem de düşman saflarına geçmem.
12: Sen bilirsin. Ben sana hayatını kurtarman için bir imkan verdim. Ama kabul etmedin. Bitirin şunların işini.
11: Ey Müslümanlar! Bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı.
1: Ya Allah.
11: Yürüyün. Hadi dikkatli olun.
10: Kendinize dikkat edin.
13: İlahi, durumumuzu peygamberimize haber verecek kimseyi bulamıyoruz. Sen bizim selamımızı ona ilet.
14: İlahi, Resulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki biz sana kavuştuk. Sana kavuşmaktan ötürü de hoşnut olduk.
5: O gün Amir bin Tufeil'in emrindeki adamlar, amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.

Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara niçin toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi. Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Muaviye'den radıyallahu anh

0: An, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu. "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Miktam bin Madi Kerip'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı olacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu.

Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Medine'ye girişiyle şehri şereflendiren sevgili peygamberimiz bir gün oturmuş ve yanından hiç ayrılmayan dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olacak olan Hattab oğlu Ömer de vardı. Hazreti Ömer uzaklara bakıyordu. Gözlerini baktığı noktadan ayırmadan konuştu.
1: Buraya doğru gelen birileri var ey Allah'ın Resulü. Simsiyah saçları ve bembeyaz bir elbisesi olduğunu görüyorum. Lakin tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Öyle uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yok.
0: Yabancı yaklaştı ve Hazreti Peygamber'in yanına oturdu. Dizlerini onun mübarek dizlerine yasladı ve ellerini Nebi'nin bacakları üzerine koydu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye sordu.
2: Ey Muhammed, İslam nedir?
0: Allah'ın Resulü İslam'ın ne olduğunu anlattı. Yabancı yine sordu.
2: İman nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Allah'ın Resulü açıkladı. Daha sonra ihsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuştular. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği gibi gitti. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ömer'e o gelen kimdi bilir misin diye sordu.
1: Allah ve elçisi daha iyi bilir.
0: Allah'ın elçisi yabancının gittiği yöne bakarak konuştu. O Cebrail'di ve size dininizi öğretmeye geldi dedi.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Neyle gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şey ortak koşmamakla buyurdu.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
3: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş, hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey, insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp, anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp, Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması, Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin" dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hac edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan 1-2 gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun" buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut" buyurdu. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: "Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 2 kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp İftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor." Ayşe radıyallahu anha, "Akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir?" diye sordu. Mesruk, "Abdullah bin Mesud" cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı" dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman" dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat" buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde "Mebrur olan hac" cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kahramanlık timsali Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali hicretten yaklaşık 20 yıl önce Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip, annesi Fatıma binti Esed'dir. Mekke'de başlayan kıtlık sebebiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin bakımını üstlendi. Bu sebeple o küçük yaşlarından itibaren Resul-i Ekrem'in terbiyesi altında büyüdü. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmasından sonra 9 veya 10 yaşlarındayken Müslüman olup çocuklar arasında İslam'a girenlerin ilki olma şerefine erdi. Daha sonra Mekke devrini teşkil eden 13 yılı Hazreti Peygamber'le birlikte geçirdi. Hicret esnasında Allah Resulü'nün yatağında kaldı. Onun yanında Mekkelilere ait bulunan emanetleri sahiplerine verdikten sonra şehri terk etti. Medine döneminde Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in neredeyse bütün faaliyetlerinde yer aldı. Bedir Savaşı'nda iki ordu arasında karşılıklı olarak gerçekleşen meydan okumadan sonra Müslümanlar adına çarpışmak için meydana çıkarak hasmı Velid bin Utbe'yi öldürdü. Uhud Savaşı esnasında Hazreti Peygamber ölümle karşı karşıya kaldığında onu savunan ve müşriklerin saldırılarına sebatla cevap veren kişilerden biri de Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hendek Savaşı'nda müşriklerin Medine tarafına geçmelerine müsaade etmeyen birliği komuta etti. Hayber Yahudilerine karşı gerçekleştirilen seferde Hazreti Ali büyük yararlılıklar gösterdi. Mekke fethi esnasında Müslümanların sancağını Hazreti Ali taşıdı. Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen Huneyn Savaşı'nın başlangıcındaki bozgun esnasında Allah Resulü'nü saldırılardan koruyanlar arasında yer aldı. Hicretin 9. yılında tertip edilen Tebük seferine katılamayan Hazreti Ali, bu esnada Hazreti Peygamber'in emriyle Medine'de kalarak Ehl-i Beyt ve diğer Müslümanların muhafazasını üstlendi. Hicretin 10. yılında da tebliğ amacıyla Yemen'e gönderilen Hazreti Ali, burada İslamlaşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadı. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in teçhis ve tekfiniyle meşgul olması sebebiyle Beni Saide gölgeliğinde Ensar'la Muhacirun arasında gerçekleştirilen ilk halife seçimi toplantısına iştirak edemedi. Kendilerinden habersiz olarak halife seçimi yapılmasından rahatsız olduğunu ifade eden Hazreti Ali, bununla beraber gecikmeli de olsa ilk halife seçilen Hazreti Ebubekir'e biat etti. O, aynı şekilde ilk halifenin vasiyeti doğrultusunda halife seçilen Hazreti Ömer'e de herhangi bir itirazda bulunmadı. Hazreti Ömer'in vefatından önce isimlerini belirlediği halife adaylarından olan Hazreti Ali, şura neticesinde halifelik makamına gelen Hazreti Osman'a halife olarak biat ettiği gibi her konuda yönetime yardımcı olmaya çalıştı. Zaman zaman halifeyi bazı uygulamaları sebebiyle tenkit etmekle birlikte hiçbir zaman kendisine yapılan teklif ve telkinlere rağmen Hazreti Osman'a karşı herhangi bir harekete iştirak etmedi. Üstelik halifenin özel talebiyle yönetim muhalifleriyle idare arasındaki problemlerin çözümünde ara buluculuk yaptı. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonraki kaos ortamında halifelik görevini üstlenen Hazreti Ali, pek çok dahili problemle karşı karşıya kaldı. Irak'taki Müslümanları bir araya getiren Hazreti Ali, Şamlılar üzerine yürüdü. Burada gerçekleşen Sıffin Savaşı'nda istediği sonucu alamadı. Hakemler tayin edilerek gerçekleştirilen sulh görüşmelerinde de yönetim krizi çözülememiş, daha da derinleşmiştir. Sıffin Savaşı ve ardından gerçekleştirilen hakem olayında istediğini elde edemeyen Hazreti Ali, bu defa kendi ordusu içinde yeni bir problemle yüz yüze geldi. Problemin kaynağı ise Irak'ta halifeye karşı çıkan haricilerdi. Onların gerçekleştirdikleri şiddet hareketleri halifenin ülkedeki birliği sağlama gayretlerini tümüyle boşa çıkardı. Bu iç mücadelelerle uğraşması esnasında Hazreti Ali, hicretin 40. yılında İbni Mülcem isimli haricinin suikastı neticesinde şehit oldu. Onun ölümünden sonra Iraklılar oğlu Hazreti Hasan'ı halife seçtiler. Hazreti Ali hayatı boyunca her zaman Hazreti Peygamber'in en yakınında oldu. Allah Resulü'nün terbiyesi altında yetişen Hazreti Ali, bizzat kendisinden Kur'an-ı Kerim'i öğrendi. Bu sayededir ki Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş, sahabenin en önemli tefsir ve fıkıh alimlerinden biri olmuştur. Hazreti Ali aynı zamanda vahiy katipliği yaptı. Allah Resulü'nden 586 hadis rivayetinde bulunmuştur ki, onun aktardığı hadislerin büyük kısmı fıkhi konulara dairdir. Hazreti Ali, tasavvuf dünyası içinde vazgeçilmez bir figürdür. Bu sebepledir ki, İslam tasavvuf edebiyatında ve Türk kültür hayatında onun adına sıkça rastlamak mümkündür. Özetle Hazreti Ali'nin ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakarlık, şefkat, kahramanlık ve cesaret gibi yüksek insani ve ahlaki değerlerde müstesna bir şahsiyet olduğu bütün kaynaklarda ittifakla kaydedilmektedir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün, ya Resulallah, bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

tevekkül. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok dönen kuşlar rızıklandırıldığı gibi size de rızık verilirdi. İslam akidesinin bir gereği ve zaruri bir ifadesi olarak tevekkül, Allah'a karşı tam bir güven, samimiyet ve teslimiyet içinde olmak, rızkı verenin yalnızca Allah olduğu iman ve şuuruyla hareket etmek demektir. Seyyid Şerif Cürcani'nin ifadesiyle tevekkül, Allah'ın nezdinde olanlara güvenip insanların elindekilerden ümit kesmektir. Çalışmak, gayret etmek ve tedbir almaksa esbaba tevessül,

0: iler, ne ilerse güzel eyler diyerek teselli olmalı, kolaylık ve rahatlık görmesi durumundaysa bu Allah'ın kolaylaştırması sayesindedir demelidir. Aksi halde ben bu servete yalnız kendi bilgim sayesinde kavuştum diyen Karun'un, kendinden varlık gören, zulmeden, aldanan ve aldatan, zenginliğe dayalı kibir ve gururun sembolü olan adamın durumuna düşer. Zira rızık verenin Allah olduğu, iman ve şuurundan sonra çalışmak ve gayret göstermek ancak bir anlam kazanır. Bu yüzden rızkı salt çalışma ve gayrete bağlamak, sebebi yüce yaratıcı yerine koymak gibi yanlış bir neticeyi beraberinde getirir. Sabahları boş kursaklarla telaş ve endişeden uzak, tam bir güven ve teslimiyet içinde rızık aramaya çıkan, akşamları dolu kursaklarla dönen kuşların rahatlığı ve teslimiyeti içinde, yersiz duygu ve düşüncelere kapılmadan hissesine düşeni aramak tevekkülün gereğidir. Bu anlamda tevekkül, özgürlük ve bağımsızlık demektir. Tevekkül, uyuşukluk ve hareketsizlik için asla bir mazeret teşkil etmez. Tembellik ve boş oturmak, tevekkülün esprisiyle bağdaşamaz. Meşhurdur. Hazreti Ömer, Yemenli bir grup insanla karşılaşmış, onlara, "Sizler kimlersiniz?" diye sormuş. Onlar da, "Biz mütevekkilleriz." diye cevap vermişler. Hazreti Ömer onlara, "Hayır, aksine siz müteekkiller, yiyiciler, insanların sırtından geçinenlersiniz. Size mütevekkillerin hallerini anlatayım. Tohumu toprağa atar, sonra da Rabbine güvenerek neticeyi ona havale eder. Bundan dolayı Mehmet Akif Ersoy, tevekkül temalı şiirinde şu suali sorar. Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet? Yüce Kur'an'ın, yeryüzündeki bütün canlıların rızkını ancak Allah verir. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren, besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Bir işe azmettiğinde artık Allah'a güven ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir ayetleri, Müslüman insanın nasıl bir ruh dünyasına sahip olması gerektiği mesajını verir. Nitekim ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim'in son sözü, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştu. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar ayeti, Allah'a güvenip dayanma nispetinde huzur ve saadete erişileceğini öğretir. Zaten Müslüman adamla ekonomik adam arasındaki temel fark da bu noktada kendini gösterir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
4: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder, diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır.

0: çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın yardımı ve fetih gelince" mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında, "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah.

rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm, perişanım. Bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde tezkiri. Ne dem gönlüm murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risalet'i görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. Alemlerin eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir: Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen. Sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı

oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere, özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatça ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi. Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse,
bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı.

Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebele bin Suhaym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatla

onlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve

0: ve artık oradan hiç kimse girmez. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklaması ile ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Ebu Yala Şeddat bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ala kulli muslimin sadaka.
2: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz? Allah Resulü eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sorunca Resulullah iyiliği veya hayrı ister buyurdu. Bunu da yapmazsa ne dersiniz diye dördüncü kez sorulunca kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kavramına her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam yüklemiştir. Sadaka kelimesi ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya

0: vesile olduğu gibi insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir. Yüce Rabbimizin bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Ayetiyle iyiliğin hayatın her tarafını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu, Müslümanların da bununla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Müslüman, kısa ömründe Allah rızası için yapılan her şeyin bir sadaka olduğunu bilmelidir. Hayattaki her fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze, yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda İslam tarihinde çok özel bir yere sahip olan ve Hulefai Raşidinin yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifelerinin ikincisi olan Hazreti Ömer'in halifelik dönemini anlatmak istiyoruz size dilimiz döndüğünce. Değerli dostlar, geçen programımızda da arz ettiğimiz gibi Hazreti Ebubekir namaza çıkamayacak derecede hastalanınca imamlık görevini Ömer'e bırakmış ve onu yerine halef tayin etmek üzere Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, Osman bin Affan, Useyd bin Hudayr gibi önde gelen sahabilerle istişareler yapmıştı. Hazreti Ebubekir yaptığı istişarelerini tamamladıktan sonra Hazreti Osman'a bu hususta bir ahitname yazdırıp mühürleyerek yanına Hazreti Ömer'le Hazreti Osman'ı alarak Mescid-i Nebevi'ye gitmiş ve orada bulunan sahabe efendilerimize "Sizin için halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? Bir yakınımı tayin etmedim. Allah'a andolsun ki bütün gücümle düşünüp taşındım ve Ömer bin Hattab'ı uygun buldum. Onu dinleyin ve ona uyun." demişti. Bu sözleri dinleyen sahabilerin tamamı bu teklife olumlu cevap vermiş ve bu teklife rıza göstermişti. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in vefat ettiği gün Mescid-i Nebevi'de biat alarak sahabe içerisinde bir ihtilaf olmaksızın görüş birliğiyle halife seçildi. Halife olduktan sonra ilk iş olarak kaybettikleri bölgeleri geri almak için harekete geçen Sasanilere karşı halkı Irak cephesindeki mücahitlere yardıma çağırdı ve Ebu Ubeyd es-Sekafi'yi 1000 kişilik bir birliğin başında Irak'a gönderdi. Ebu Ubeyd'in Köprü Savaşı'nda şehit olması üzerine Sa'd bin Ebu Vakkas'ı kumandan tayin etti. Kadisiye Savaşı'nı kazanan Sa'd, Sasani ordusunu takip ederek Medain'i de ele geçirdi. Sasani kuvvetleri Celula Savaşı'nda da yenilgiye uğratıldı. Hazreti Ömer döneminde Celula ve Hulva'nın ardından Sus, Huzistan ve Musul'u ele geçirdi.

geçiren Müslümanlar nihayet zaferiyle İran fethini tamamladı. Bu arada Suriye cephesindeki savaşlara da ara verilmeden devam edilmiş, Fil Savaşı'nda Bizans kuvvetlerine büyük zayiat verdirilmiş, Suriye'nin başkenti Şam'da yine bu dönemde fethedilmiştir. Müslümanların bu başarıları üzerine Bizans İmparatoru Herakleus, Hristiyan Arapların ve Ermenilerin katıldığı büyük bir ordu hazırlamış, ancak Yermuk Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğramıştır. Hazreti Ömer döneminde Filistin'in fethine devam edilmiş, Kudüs kuşatılmıştı. Patrik Şopronios, şehrin anahtarlarını o sırada inceleme ve görüşmelerde bulunmak için Suriye'ye gelen Hazreti Ömer'e teslim etmek istediğini söyledi. Halife, bizzat Kudüs'e giderek halka eman verip kendileriyle bir antlaşma yaptı. Daha sonra Filistin'in sahil şehirleri başta olmak üzere diğer yerleşim yerleri fethedildi. Yine aynı dönemde 3 yıllık bir zaman diliminde Mısır'ın fethi gerçekleşti. Böylece İslam orduları Hazreti Ömer döneminde Sasani İmparatorluğu'na tabi Irak, İran ve Azerbaycan'la Bizans İmparatorluğu'na tabi Suriye, El Cezire, Filistin ve Mısır'ı fethetmiş oldu. Değerli dinleyicilerimiz, özellikle hatırlatmak isteriz ki İslam fetihlerinin amacı toprak kazanmak, mal varlığına yenilerini katmak değildir. Bütün İslam fetihlerinde asıl amaç insana hizmet ve özellikle de Allah'ın rızasını kazanma arzusudur. İşte bu sebeple zorunlu haller sebebiyle yapılan bu gazvelerde karşıdaki düşman gücü de olsa hainlik etmemek, verilen sözde durmak, ele geçirilen bölgeye asla zarar vermemek, fitne ve fesattan mutlak şekilde uzak durmak, çocuklara, kadınlara ve yaşlı insanlara zarar vermemek, meyve veren ağaçları kesmemek, yemek ihtiyaçları dışında koyun, sığır ve develeri boğazlamamak, manastırlarına çekilmiş kimselere dokunmamak temel hedeflerdir. Bu gazvelerdeki Allah rızasını ve insanı temel alan iki olayı nakletmek istiyorum sizlere izninizle. Haris bin Hişam, Ayyaş bin Ebi Rebiya ve Ebu Cehil'in oğlu İkrime bir gazvede yaralanarak ölümün eşiğine gelmişlerdi. Hayatının artık son anlarını yaşamakta olan Haris, içmek üzere su istemiş fakat İkrime'nin de susamış vaziyette olduğunu görünce kendisine gelen suya dokunmadan ona göndermişti. İkrime de aynı şekilde suyu içeceği sırada su diye inleyen Ayyaş isimli sahabiye göndermiş fakat o gönderilen bu suyu içemeden son nefesini vererek şehit olmuştu. Suyu taşıyan sahabe geriye döndüğünde İkrime'nin de ilk defa su isteyen Haris bin Hişam'ın da şehit olduklarını gördü. Bu sahabilerin hepsi bir damla su içemeden son nefeslerini vermiş şehit olmuşlardı. Hazreti Ömer döneminde yapılan Yermük gazvesinde vuku bulduğu aktarılan bu hadise, onların savaş esnasında hatta ölüm anında dahi bir başkası için ne denli fedakarlık yapabildiklerini göstermesi bakımından ne kadar önemlidir, öyle değil mi? Yine Allah rızasını ve insanı öncelemesi bakımından şu hadiseyi de hatırlatmak isterim sizlere. Hazreti Ömer, Kudüs'ü fethettiğinde Hristiyanların ayinlerini serbestçe yapabileceklerini, kiliselerin muhafaza olunacağını ifade ederek, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Hristiyanlara emniyet bağış olmak üzere Kudüs'e Patrik'le birlikte girmiş ve onlara ibadetlerini rahat bir şekilde yapabileceklerine dair eman vermişti. Daha sonraki tarihlerde Hristiyanların Kudüs'e girişi ise Müslümanlar için müthiş facialara sahne olmuştu. Öyle ki zapt esnasında hazır bulunan Raymond Daguilé'nin anlatımıyla Müslümanların bazılarının başları kesiliyor, bazıları mızraklanarak
yüksek duvarlardan taşlar üzerine atlamaya zorlanıyordu. Sokaklarda, meydanlarda kesilen başlar, koparılmış kollar, parçalanmış ayaklar görülüyordu. Müverrih Mel de bu olayla ilgili şu ifadeleri aktarmaktadır. Müslümanlar meydanlarda boğazlanıyordu. Genç kızlar, masum çocuklar, yavrulu kadınlar hiçbir şekilde katledilmekten kurtulamıyordu. Döpövi de Hazreti Ömer Camii'ne iltica eden 10 bin Müslümanın umumi katlini şöyle kaydetmektedir. Süleyman zamanından kalma bu eski mabedin içi insan kanıyla o kadar dolmuştu ki cesetler kan içinde yüzüyor, bir köşeden öbür köşeye gidip geliyordu. Kan havzası içerisinde birçok kesik kol ve eller görülüyordu. Katliamı yapan askerler bile ortaya çıkan kan kokusuna tahammül edemiyordu. İşte o gün Kudüs'teki Müslüman ve Yahudilerin tamamının katledilmesine karar verildiği, öldürülenlerin sayısının 60 bini aştığı bu toplu katliamın 8 gün sürdüğü ifade edilmektedir. Şimdi bir düşünün. Bir zamanlar Hazreti Ömer'in Hristiyanlara gösterdikleri lütufkarlıkla galip zorbaların Müslümanlara reva gördükleri mezalim mukayese edildiğinde arasındaki fark açıkça ortaya çıkacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ömer 644 yılı haccını eda edip Medine'ye döndüğü günlerde Mugire bin Şube'nin kölesi Ebu Lü'lü'ye Firuz en Nihavendi efendisinin kendisinden fazla ücret aldığını söyleyerek bunun azaltılmasını istedi halifede. Hazreti Ömer onun demircilik, marangozluk ve nakkaşlık yaptığını öğrenince Mugire'nin kendisinden aldığı ücretin fazla olmadığını bildirdi. Bunun üzerine Ebu Lü'lü'ye ertesi gün sabah namazında hançerle Hazreti Ömer'i yaraladı ve Müslümanların elinden kurtulamayacağını anlayınca kendisini de öldürdü. Halife ölüm döşeğindeyken kendisine yerine birini bırakması teklif edilince aşere-i mübeşşereden 6 kişilik şuranın toplanarak 3 gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini istedi. Oğlu Abdullah'ı da halife seçilmemek şartıyla bu heyete dahil etti. Namazı kıldırmak üzere Suheyb bin Sinan'ı, şura üyelerini toplamak üzere Miktat bin Esved'i, seçim gerçekleşinceye kadar heyetin rahatsız edilmemesini sağlamakla da Ebu Talha el-Ensari'yi görevlendirdi. Oğlu Abdullah'ı Hazreti Ayşe'ye yollayarak Resul-i Ekrem'in hücresine onun ayağının dibine defnedilmek için izin istedi. Hazreti Ayşe kendisi için düşündüğü bu yeri ona vermeyi kabul etti. Hazreti Ömer yaralandıktan 3 gün sonra 3 Kasım 644'te şehit oldu. Cenaze namazını Suheyb bin Sinan kıldırdı. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ömer uzun boylu, gür sesli ve heybetli bir kişi olarak tasvir edilir. Aşere-i Mübeşşere'den olan Hazreti Ömer, aynı zamanda vahiy katiplerinden ve Allah Resulü'nün en yakın sahabilerindendir. Kızı Hafsa ile Hazreti Peygamber'in evlenmesi, onların bu dostluğunu daha da pekiştirmiştir. Resul-i Ekrem kendisiyle birçok konuda istişare etmiştir. Onun bazı görüşlerinin aynı zamanda

0: anılmış ve bazı fakih sahabiler onların ittifak ettikleri hususları diğer sahabilerin görüşlerine tercih etmiştir. Hazreti Ebubekir Medine'de yargı işlerinin başına onu getirmiş, Resul-i Ekrem onun hakkında Allah gerçeği Ömer'in lisanı ve kalbi üzere yarattı. Allah'ın emirleri konusunda ümmetimin en kuvvetlisi Ömer'dir. Muhakkak ki şeytan senden korkar ya Ömer demiş. Ey Allah'ım, Ömer'in kalbinden haset ve hastalıkları çıkar ve onu imana tebdil et şeklinde dua etmiştir. Hazreti Ömer, sana vaiz olarak ölüm yeter ey Ömer ifadesini mührüne kazıtmış, kendisini malıyla ve canıyla Hazreti Peygamber'in yoluna adamış bir kimsedir. Hazreti Ömer'in en meşhur lakabı Faruk'tur. Hak ile batılı birbirinden ayıran anlamındaki bu lakabı kendisine Hazreti Peygamber'in vermiş olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. İslam tarihinde Emirul Müminin tabiri ilk defa Hazreti Ömer için kullanılmıştır. İslam alimleri onun Hazreti Ebu Bekir'den sonra Müslümanların en faziletlisi ve hilafet makamına en uygun sahabi olduğunda ittifak etmiştir. İddia edilenlerin aksine Hazreti Ali Ebu Bekir'in Ömer'i halife olarak bırakmasına karşı çıkmamış, ona ilk gün biat edenler arasında yer almış, onu desteklemiş ve onun yardımcısı olmuştur. Hazreti Ömer de Ali olmasaydı Ömer helak olurdu diyerek bir gerçeği ifade etmiştir. Hazreti Ömer sert mizaçlıydı. Onun bu özelliğini Hazreti Peygamber, ümmetimin içinde ümmetime en merhametli Ebu Bekir, Allah'ın emri konusunda en şiddetlisi Ömer'dir sözüyle dile getirmiştir. Rabbinden korkması ve ahirette yaptıklarından hesap vereceğine dair olan inancı, ondaki mesuliyet duygusunu ön plana çıkarmış, adalet sahasında gerçekleştirdiği icraatıyla Hazreti Ömer insanlık tarihine geçmiştir. Rabbimden ondaki iman ve adalet duygusundan bizim gönüllerimizi de mahrum etmemesini diliyorum. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte İslam tarihinin önemli bir dönemi olan Hazreti Ömer'in hilafet dönemini anlatmaya gayret ettiğimiz bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda Hazreti Ömer'in halifelik dönemindeki uygulamalarından örnekler vereceğiz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar

Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," dedi.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. Olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamışsınız.

yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter ayeti nazil olunca bu durum Allah Resulü'nün ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi, işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız" deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır" dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim. Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir, buyurmuştur. İyaz bin Himar'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, vallahi ben seni seviyorum," dedi. Ne söylediğini iyi düşün deyince 3 defa, "Vallahi seni seviyorum," diyerek sözünü yineledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer beni seviyorsan fakirliğe karşı korunmaya bak. Çünkü fakirlik beni sevenlere karşı tepeden gelen selden daha çabuk gelir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz, "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet, doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre, babası veya amcası, kabilesinin elçisi olarak, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra, kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde, tekrar Peygamberimizin yanına geldi ve, ''Ya Resulallah, beni tanımadın mı?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen kimsin diye sordu. Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü dedi. Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut dedi. Bahili, daha da arttır dedi. Her aydan üç gün dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme leke eslemt ve bike amant وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
0: اللهم سنة تسليم oldum. Sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi, bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın" buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum" dedi. Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti." Ebu Ümare el-Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi?" diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Peki kucaklayıp öpebilir mi?" deyince yine "Hayır" buyurdu. "Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi?" deyince "Evet" buyurdu.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını, ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adam

yaptığıma şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum" diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti" buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hane-i Saadet'in unutulmaz hanımefendisi, Hazreti Hatice radıyallahu anha. ...556 yılında Kureyş kabilesinin önde gelen isimlerinden Hüveylid'in kızı olarak Mekke'de dünyaya gelmiş, iki evlilik tecrübesi geçirmiş, dul bir kadındı Hatice. Hak hukuk kavramlarının tanınmadığı, insanlık değerlerinin hiçe sayıldığı, güç ve itibarın yegane değer olduğu cahiliye karanlığında Tahira lakabıyla anılan tertemiz bir insandı o. Kadın olmanın en zor olduğu, kız çocuğu sahibi olmanın bile aşağılanma sebebi sayıldığı bir dönemde, seçkin ve başarılı bir hanım tüccar olarak toplumdaki saygın yerini almıştı. Ayrıca soylu, güzel ve oldukça zengindi. Bu nedenle kabilesinin ileri gelenlerinden evlilik teklifleri alıyor ama hiçbirini kabul etmiyordu. Zira evlenmek için uygun kişiye rastlamamıştı. Ta ki nesiller öncesinde soyları birleşen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyana kadar. Hatice ticari işlerini güvendiği kişilerle ortaklık yaparak devam ettiriyordu. Tavsiye üzerine ahlakının güzelliği ve güvenilir oluşuyla tanınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yaptı ve onu kendi mallarıyla ticaret yapmak üzere Şam'a gönderdi. Dönüşünde onun yaptığı karlı ticaretten memnun kalan Hatice, onun dürüstlüğüne de hayran olmuştu. Onu daha yakından tanıyabilmek için yolculuk süresince hizmetine verdiği meysereye danıştı. Neticede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiilleriyle, hal ve hareketleriyle üstün meziyetlere sahip bir insan olduğuna kanaat getirdi. Bütün bu özelliklerinden dolayı ona evlenme teklifinde bulundu ve bu teklifi kabul gördü. Böylece tam da Yüce Allah'ın temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır sözleriyle belirttiği üzere, Mekke'nin Tahira isimli en seçkin hanımefendisi, kendisi gibi cahiliye döneminde yaygın tüm kötülüklerden uzak olan iffeti, hakkaniyeti ve güvenilirliğiyle Muhammedül Emin adıyla şöhret bulan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle hayatını birleştirdi.

Evlendiklerinde Hatice 40, Efendimiz ise 25 yaşlarındaydı. Safa ile Merve tepeleri arasında bulunan Hatice'nin evi, sevgi ve saygı temelli, huzurlu, sımsıcak bir yuvanın adresi olmuştu. Bu güzel yuvada 6 çocuk dünyaya geldi. Doğan ilk çocuğa Kasım ismini verdiklerinden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ebul Kasım künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ne yazık ki Kasım henüz 2 yaşını doldurmadan vefat etti. Daha sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şenlendirdi yuvalarını. Allah Resulü'nün peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra dünyaya gelen, Tahir ve Tayyip isimleriyle de anılan Abdullah da çok fazla yaşamamıştı. Evlilikleri boyunca Hatice, Efendimizin hep yanında oldu. Ona inanıyor, güveniyor, onun güzel huylarını takdir ediyor ve gerçekten seviyordu onu. Ramazan aylarını Hira'da inzivaya çekilerek tefekkürle geçirmeye başladığında dahi onunla yakından ilgilendi. Yanına alması için yemeğini hazırlıyor, dönüşü biraz olsun gecikirse onun güvende olduğundan emin olmak için hizmetkarlarını gönderiyordu. Onun bu hali Efendimiz'e güven veriyordu. Bu yüzden ilk vahiy tecrübesini yaşayıp Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde bu inanılmaz hadiseyi anlatmak üzere derhal biricik eşinin yanına koşmuştu. Cebrail'le ilk kez karşılaşmanın verdiği heyecan ve korkuyu onunla paylaşmış, onun sözleriyle sükunet bulmuştu. Zira bu yaşadıklarına bir anlam veremeyerek, kendimden endişe ettim diyen Allah Resulüne Hazreti Hatice'nin cevabı şöyleydi. Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki, Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Misafiri ağırlarsın. Başa gelen her türlü musibette yardım edersin. Yaşamının en zor anlarında eşinin dudaklarından dökülen bu sözler, Allah Resulü için oldukça manidardı. Hazreti Hatice bununla da yetinmeyerek Resulullah'ı Hristiyanlık dinini benimsemiş olan amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Başından geçenleri dinledikten sonra Hazreti Peygamber'e bütün peygamberlere gelen vahiy meleğinin gelmiş olduğunu haber veren Varaka'nın bu sözleri de kendilerini bir hayli rahatlatmıştı. Allah Resulü'nün bu ilk vahiy tecrübesini paylaşan Hazreti Hatice, onun getirdiği dine de ilk inanan kimseydi. Hazreti Peygamber'in hayatının en zor zamanlarını yaşadığı Mekke döneminde onun en büyük desteği olmuştu. Resulullah'ın Safa Tepesi'nde yakın akrabalarını açıkça İslam dinine davet etmeye başladığı günden beri başına gelmeyen kalmamıştı. Öz amcası Ebu Leheb bile ona inanmamış, türlü hakaretleri kendisine reva görmüştü. Şahsına yapılan hareketlerin, eziyetlerin yanında bir de kendisine tabi olanlara yapılan işkencelere şahit olmak ve bütün Müslümanların Ebu Talip mahallesinde toplanıp hayattan tecrid edildikleri ambargo yılları. Bütün bu sıkıntılı dönemlerde Hazreti Peygamber'in en büyük yardımcısıydı Hazreti Hatice. Manevi desteği bir yana, bütün servetini de onun ve ona inananların yolunda harcamıştı. Fakat ne yazık ki Müslümanların refaha erdiğini göremeden, hicretten 3 yıl evvel Ramazan ayının 10. günü vefat etti ve Mekke'nin Hacun kabristanına defnedildi. Allah Resulü Hazreti Hatice ile 15 yılı peygamberlikten önce, 10 yılı da peygamberlikle görevlendirildikten sonra olmak üzere 25 yıl saadet dolu bir evlilik hayatı sürmüştü. Yaşamı boyunca maddi manevi en büyük destekçisi olan bu güzide eşini kaybetmek ona o kadar ağır gelmişti ki. Onun ardından hayatında önemli bir yeri olan sevgili amcası Ebu Talip de vefat edince bu yıl Allah Resulü ile birlikte bütün Müslümanlar için hüzün yılı olarak tarihe geçti. Resulullah Hazreti Hatice ile olan evliliği boyunca başka hiç kimseyle evlenmedi.
Vefatının ardından da onu bir ömür boyu hiç unutmadı. Müslümanların refah bir yaşama kavuştuğu Medine yıllarında ona olan özlemini sıklıkla dile getiriyor, "Bana onun sevgisi bahşedildi," diyordu. Onun için dua ediyor, kendisine onu hatırlatan herkese ve her şeye saygı ve ilgi gösteriyordu. Bir gün kendisini ziyarete gelen Hale'nin sesini ablası Hazreti Hatice'nin sesine benzeterek heyecanlanmıştı. Bedir Savaşı sonrasında kızı Zeynep'in henüz Müslüman olmayan eşinin fidyesini ödemek üzere gönderdiği gerdanlığı görünce de gözleri yaşlarla dolmuştu. Zira Hazreti Hatice kendisine ait olan bu gerdanlığı kızına düğün hediyesi olarak vermişti. Hazreti Hatice'nin sevdiği, değer verdiği kimselerle yakından ilgilenirdi Allah Resulü. Kendisine gelen hediyelerden onlara da gönderir, şöyle derdi: "Bunu falan hanımın evine götürün, çünkü o Hatice'yi severdi." Bazen de bir koyun keser, onun bir kısmını eşinin sevdiği insanlara dağıtırdı. Kendisine gelen Cessame el-Müzeni lakabıyla anılan ihtiyar hanıma gösterdiği hürmet ve iltifat da onun Hazreti Hatice'nin arkadaşı olmasındandı. Resulullah Hazreti Hatice'den öyle çok bahsederdi, onu öylesine överdi ki Hazreti Ayşe validemiz kendisini hiç görmemesine rağmen ona kıskanır, bazen de sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diye sitem ederdi. Fakat Hazreti Peygamber'in gönlünde Hazreti Hatice'nin bambaşka bir yeri vardı. Çünkü o Resulullah'a bir insanın hayatını paylaştığı eşinden bekleyebileceği her şeyi en mükemmel halde sunmuştu. Hazreti Peygamber de ona karşı vefakardı. Onun kendi hayatındaki rolünü şu sözcüklerle özetliyordu: "Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan

yaşamı boyunca pek çok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kalmış olsa da Hazreti Hatice, Allah Resulü'nün ilk hanımı olma bahtiyarlığına ermişti. Aynı zamanda müminlerin annesi olma şerefine nail olan ilk kadın olarak Hatice-tül Kübra adıyla tarih sayfalarındaki yerini aldı. Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve desteği, İslam dini uğrunda yaptığı hizmet ve fedakarlıklarla örnek bir şahsiyet olan Hazreti Hatice, Resulullah'ın ifadesiyle kendi döneminin en hayırlı kadınıydı. Dahası Yüce Allah kendisine Cebrail'le selam göndermiş ve onu cennete yorgunluğun olmadığı, gürültü patırtıdan uzak, inciden yapılmış bir köşkle müjdelemişti. Hazreti Hatice'nin Allah Resulü ile yaşadığı muhabbet dolu aile hayatı, yüzyıllar boyu inanan nesiller için eşsiz bir örnek oldu. Öyle ki kurulan her yeni ailenin bu ideal yuva gibi olması arzusuyla evlenecek çiftlere yapılan nikah duasında şu cümleler yer aldı. Allah'ım, bu iki insanı birbirine kaynaştır. Tıpkı Hazreti Muhammed'le Hatice-tül Kübra'yı birbiriyle kaynaştırdığın gibi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yaklaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

Miktat radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet gününde güneş insanlara bir mil kalıncaya kadar yaklaşır. Miktat'tan rivayet eden Süleym bin Amir, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mille yeryüzü mesafesini mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan mili mi kastettiğini bilmiyorum demiştir. İnsanlar amelleri nispetinde ter içinde kalırlar. Onlardan bir kısmı topuklarına, bir kısmı dizlerine, bir kısmı kuşak yerlerine kadar tere batarlar. Bazılarının da ter adeta ağzına gem vurur buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eliyle ağzını işaret etti. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm.

0: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış, Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Gözler yorgun gördüklerinden, kulaklar yorgun duyduklarından ve kalpler de yorgun yaşadıklarından. Hayat çoğu zaman yük gibi bırakılmıştır insanoğlunun omuzlarına. Günler telaşla geçer, insanlar yetişmeye çalışır, sözler çoğalır ama anlam azalır. İnsanın bedeni ayakta kalsa da ruhu geride kalır. Günler ağır, geceler uzun, umutlar kırılgan olur. İnsan kendi içine bile sığamaz hale gelir. Ruh yorulur önce, sözler anlamını kaybeder, sessizlik bile gürültü olur. İnsan yaşadıklarıyla ağırlaşır, umutlar ertelenir, sevinçler kısalır, kalp daralır. Böyle zamanlarda asırlar evvel Peygamber Efendimizin bizlere söyledikleri gelir aklımıza. Din kolaylıktır der. Bizim dinimiz insanı zorlamak için değil, hayatımızı kolaylaştırmak için gönderilmiştir. Din kolaylıktır çünkü insanın fıtratını bilir, unutacağını, yanılacağını, yorulacağını. Ve bu yüzden kapıları dar değil, geniştir, yolları sarp değil, yürünebilirdir. Rabbimiz kuluna gücünün yetmediğini yüklemez, bu yüzden gücünün yetmediğini insana yüklemez. Çaresiz kalanlara kapılarını kapatmaz, insanı olduğu haliyle kuşatır. Bazen bir secde bütün ağırlığı yerle bir eder. Bazen bir dua karanlığı delip geçer. Bazen sadece Allah biliyor demek bile kalbi sakinleştirmeye yeter. Çünkü din insanın içini daraltan bir korku değil, kalbi ferahlatan bir güvendir. İnsan düştüğünde onu yargılamaz, elinden tutar. Geç kaldığında kapıyı kapatmaz, bekler. Hatasını yüzüne vurmaz, rahmetiyle örter. Din kolaylıktır çünkü bazen susmaya izin verir, bazen ağlamaya, bazen durup dinlenmeye. Çünkü bilir ki insan her zaman güçlü olamaz ve her zaman ayakta durmak zorunda değildir. Din korkuyla değil, umutla yaşanır. İnsan bu kolaylığı fark ettiğinde anlar ki din omuzlara yüklenen bir ağırlık değil, omuzlardan yük alan bir rahmettir. Yorgun kalpler için bir dinlenme, daralan ruhlar için bir ferahlıktır. Din kolaylıktır. Çünkü affı öğretir, umudu diri tutar. İnsanı insan yapan inceliği korur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen de yesene." dedi. O "Ben oruçluyum." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da "Bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti." dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah" der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır mealindeki ayet bunu ifade eder.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Ebul Abbas Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese isteği kabul edilmeye

bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Anna a'rabiyyan qal: Ya Resulallah, men hayrun nas? Qal: Men tala umuruhu ve hasuna amaluhu.
3: Bir bedevi: Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İslam dini, insanın yaratılış gayesini Allah'a iman etmek, ona samimiyetle bağlanan iyi bir kul olmak ve güzel ahlaka uygun yaşamak olarak tarif eder. Buna göre amaç, insanın kendi yaratılışını bozmadan güzel iş ve eylemlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasıdır. Bunu da Allah'ın her insana belirlemiş olduğu ömür müddeti içinde yapmalıdır. Bazı insanlar için ömrün uzun, bazıları içinse kısa oluşu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Allah, dünya hayatında insanları farklı biçimlerde imtihan ederken, onlara birbirlerine kıyasla kısa ya da uzun ömürler vermektedir. Aslında insanın bu dünyadaki yaşantısı, sonsuz bir hayat olan ahiret açısından bakıldığında, zaten son derece sınırlı ve kısa bir süreye tekabül eder. Dünyadaki hayatımızın verimli, anlamlı ve değerli bir şekilde geçmesi ise, ömrümüzün süresinden ziyade onun ne şekilde değerlendirildiği ile ilgilidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun ömür derken, yapılan iyilikler ve güzel amellerle dolu bir hayatın bereketlenip mutlu bir şekilde geçirilmesini kastetmiştir. İslam, insanların hem dünya hem de ahirette mutlu olmaları için gönderilen ilahi bir dindir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki hayatta insanları mutlu edecek ilkeleri bildirmiş ve insanları bu kurallara bağlı kalmaya davet etmiştir. İslam'a göre her iki dünya da Allah tarafından yaratılmıştır. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Ahiret mutluluğu, insanoğlunun dünyadaki ömrünü nasıl yaşadığına bağlıdır. Dünya hayatında yapılacak salih ameller, ahirette kurtuluş vesilesidir. Salih insan olma, imanın ve gayretin bir araya gelmesiyle oluşan sabit bir duruştur, tavırdır. Sahip olduğumuz her şey geçicidir, fanidir. Nitekim Rabbimiz, "Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir." buyurmuş, kalıcı ve geçici olana dikkatimizi çekmiştir. Mümin iyi bilmelidir ki salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaatte bulunmak ve onun kulları için faydalı işler yapmaktır. Salih tavır, dünya hayatında iyileştirmek, düzeltmek ve barış ortamı sağlamak gibi iyiliklerin en güzel halidir.
1: Kırk hadiste iyilik.

Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah." dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır." Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül

0: mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddine velev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. Siz kimsiniz diye sordu. Onlar da Müslümanlarız. Sen kimsin dediler. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gösterdi. Bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet sana da sevap vardır buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceleyin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüşken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz şöyle ifade ediyor. Ne okuyacağımızı bize şöyle söylüyor. El-Babu's-Salis Fîmâ verada min sahihil ahbâri ve meşhûrihâ بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته عليه السلام. Bu kısımda Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Teala katındaki şanının, şerefinin, mertebesinin yüksekliği konusunda sahih hadis-i şerifler okuyacağız. Bu dersimiz çok hadis okumakla geçecek inşallah. Ve an Vasile ibn el-Eskai kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan Vasile bin Eska var. Allah ondan razı olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir bu sahabi. Efendimiz ne buyurmuş? İnna Allah istafa min veledi İbrahim İsmail ve istafa min veledi İsmail beni Kinane ve istafa min beni Kinane te Kureyşen ve istafa min Kureyşin beni Haşim ve istafani min beni Haşim. Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala İbrahim peygamberin soyundan İsmail'i seçti. İbrahim peygamberin oğullarından oğlu İsmail'i seçti. İsmail'in oğullarından Kinane oğullarını seçti. Beni Kinane'yi seçti. Kinane oğullarından Kureyş kabilesini seçti. Büyük gruplardan küçük gruplara doğru iniyoruz. Araplarda farklı bir taksimat vardır. Soy taksimatı. Ona göre söylüyor Peygamber Efendimiz. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Beni Haşim'i seçti. Beni Haşim'den de beni seçti. Haşim oğulları. Peygamber Efendimiz'in büyük dedesinin adıyla anılıyor Haşim oğulları. Evet. Kureyş kabileşi dediğimiz Kureyş birçok böyle kabileye ayrılmıştır. Haşim oğulları onlardan biridir. Ve min hadisi Enes'in radıyallahu anh, Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerifte Fahri Alem Efendimiz şöyle buyurmuştu. Ene ekramu veledi Adem'e ala Rabbi ve la fakra. Ben Rabbimin nezdinde yanında Adem oğullarının en değerlisi. Yaratılmış insanların içinde en değerli olan benim. Bunu size övünmek için söylemiyor. Bir gerçeği dile getirmek için söylüyor. Ve fi hadisi İbni Abbas'ın radıyallahu anh, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Orada da Efendimiz şöyle buyuruyor. Ene ekramul evveline vel ahirine ve la fahr. Efendimiz buyuruyor ki, ben önce gelen insanların da, sonra gelecek olan insanların da en değerlisi. Yani Allah Teala bana böyle bildirdi. Ben size bunu söylüyorum. Yaratılmışların en değerlisi benim. Güzel kardeşlerim, zaman zaman siz de duyuyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi herhangi birimiz gibi bir insan görmek isteyenler var. Evet, Kur'an-ı Kerim'de o da bir beşer deniyor, tamam. Hiç şüphe yok. Elmas da bir taş, değil mi? Çakıl taşı da bir taş. Elmas da bir taş. Biz de bir insanız. O da bir insan ama farklı bir insan. O kendisini Allah Teala'dan öğrendiği ifadelerle bize anlatıyor. Övünelim, sevinelim, böyle bir peygamberimiz var diye şükredelim düşüncesiyle Efendimiz bunu söylüyor. Evet, o da bir insan ama Allah Teala ona böyle özellikler vermiş. Yanına çağırmış, miraca çıkarmış. Cennetini, cehennemini göstermiş. Daha başka bilmediğimiz pek çok şeyi ona göstermiş. Öyle bir insan o. Evet, insan ama böyle bir insan. İnsanın en mükemmeli. Allah katındaki en değerlisi. Ve fi hadisi İbn Abbas'ın radıyallahu anh, en ekremul evveline vel ahirine ve la fakr. İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste bu ifade şöyle geçiyor. Ben önce gelen insanların da, yani benden önce gelmiş olan insanların da, benden sonra gelecek olan insanların da en değerlisi. Böyle. Ve bunu övünmek için söylemediğini sık sık dile getiriyor. Ben Ayşe'te anhu aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Ayşe annemiz şöyle bir hadisi şerif rivayet etmiştim. Etani Cibril. Bir gün Cebrail aleyhisselam benim yanıma geldi. Fekale. Bana dedi ki, kalleptü meşarikal ardı ve magaribeha. Felem era racülen eftale min Muhammedin. Ve lem era beni ebin eftale min beni Haşin. Ben, demiş Cebrail aleyhisselam, yeryüzünün doğusunu ve batısını gözden geçirdim. Hepsini araştırdım. Muhammed'den daha faziletli bir adam görmedim. Cebrail aleyhisselam söyledi. Allah Teala'nın ona lütfettiği ölçülerle bakarak insanları değerlendiriyor ve diyor ki, ben Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem daha değerli bir insan görmedim. Haşim oğullarından daha faziletli de bir soy görmedim. Ve an Enes'in radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi şu hadisi şerif de çok enteresan bir hadisi şeriftir. Şifa-i Şerif'e başladığımız sıralarda okumuştuk bu hadisi şerifi ama yeri geldiği için müellifimiz burada bir kere daha zikrediyor. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise göre Efendimiz buyurmuş ki, ütiye bil buragi leylete üsriye bi. İsra gecesi, yani miraca çıktığım gece bana burak getirildi. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Burak'ı hepimiz burak diye biliyoruz. Peki burak nedir? Burak, ata benzeyen bir hayvan. Resulullah Efendimizin tarifiyle katırdan küçük, eşekten büyük, beyaz renkli bir hayvan. Adımını gözünün gördüğü en son noktaya atan bir hayvan. Ufka çıkıyor, düşünün şimdi. Nereyi görebiliyorsa oraya ayağını basıyor. Berk, Burak. Bu kelimeler aynı kökten türemiştir. Berk, şimşek demek. Burak, aynı kökten geliyor. Yani şimşek gibi. Şimşek gibi. Yani şimşek hızıyla giden bir varlık demektir. İşte Burak diyor, bana geldi, getirildi. Yani Cebrail aleyhisselam onu getirdi. Miraç gecesi. Festashabe aleyhi. Fahri Alem Efendimiz Burak'a bineceği sırada Burak biraz huysuzlandı. Yani demek ki sırtına herkesi bindiren bir hayvan değil. Atlar da öyle yapar ya. Değil mi? Bineceğiniz vakit hele sahibi değilseniz biraz nazlanır yani. Fekale lehu Cibril. Cebrail aleyhisselam Burak'a dedi ki bi Muhammedin tef'alu haza. Sen bu hırçınlığı Muhammed'e mi gösteriyorsun? Burak, sen bunu Muhammed'e mi yapıyorsun? Fema rakibeke ahadun ekreme alallahi minhu. Bugüne kadar Allah Teala katında onun gibi değerli olan bir varlık senin sırtına binmedi. Bugüne kadar senin sırtına binenlerin içerisinde ondan daha değerlisi yoktur, dedi. Ferfat da araka. O zaman Burak hatasını anladı ve utancından terledi. Ya ben ne yapıyormuşum diye anladı hatasını ve sakinleşti. Evet. Ve an İbn Abbas'ın radıyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin amcasının oğlu İbn Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de şöyle bir hadisi şerif rivayet etmiştir. Halakallahu Adem'e ehbatani fi sulbihi ilal ark ve cealeni fi sulbi nuhin fis sefine ve gazefe bi fin nari fi sulbi İbrahim sümme lem yezel yenkulni fil aslabil kerimeti ilal erhamit tahira hatta ahrajani beyne ebeveyye lem yeltegiye ala sifahin kattu. Söz bölünmesin diye hepsini okudum hadisi şerifim. Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yarattığında beni onun zürriyeti arasında yeryüzüne indirdi. Sonra beni Nuh'un zürriyetinde gemiye koydu. Demek ki Hazreti Adem'den sonra artık kimlere aktarıldıysa, kimin belinden kimin beline diyelim, Hazreti Nuh'un zürriyetinden olarak gemiye bindim diyor. Ondan sonra beni İbrahim'in zürriyetinde ateşe attı Allah Teala. Yani İbrahim ateşe atılırken ben onun belindeydi. Allah Teala Hazretleri böylece beni asil zürriyetlerden tertemiz rahimlere iletti. Asil babalardan tertemiz analara iletti. Ve beni evlilik dışı bir temasta bulunmamış olan annem ile babamdan dünyaya getir. Benim annem ile babam tertemiz insanlardır. Daha evvelki soyum gibi, bu saydığım soyum da öyle tertemiz insanlardı. Günah işlememiş, yani zina yapmamış demek istiyor Peygamber Efendimiz. İnsanlardı. Böylesine temiz olan annem ile babamın zürriyetine Rabbim beni ulaştırdı. Onlardan dünyaya getirdi. Ve ilâ hâzâ eşârel Abbâsü bunu Abdülmuttalib'i radıyallahu anh bi kavlihi. Efendimizin amcası Hazreti Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ben seni bir şiirle övmek istiyorum. İzin verir misin diyor Peygamber Efendimiz. Efendimiz de peki diyor, olur. Öv diyor. Ve amcası yeğenini şöyle övüyor. Min kabliha tıbte fi zilali ve fi müstevda'in hayşü yuhsaful verak. Beyt beyt mana vererek gidelim. Diyor ki Hazreti Abbas, ey Resul-i Zişa, ey şanlı peygamber, sen daha

oraya diktik, hem de Firdevs cennetine inşallah. Bunu unutmayalım ve bunu hak etmek için gayret sarf edelim. Rabbim hepimizi muvaffak bil hayr eylesin. Hazreti Abbas yeğenini övmeye devam ediyor. Diyor ki, Sümme habattal bilâde lâ beşerun, ente ve lâ mudgatun ve lâ alegu. Sen ey Resul-i Kibriya, daha sonra bir beşer, bir çiğnem et, bir kan pıhtısı haline gelmeden önce yine Adem'in zürriyetinde olarak cennetten dünyaya indin. Atan Adem'in zürriyetinde olarak cennetten dünyaya indin. Efendimiz'den öğrendiği şeyleri ne yapmış? Amcasının şiir haline getirir. Yoksa Hazreti Abbas bunları nereden bilsin? Bel nutfetün terkebu sefine ve kad elceme nesren ve ahlehul garab. Nuh tufanı, nesir putunu ve bu puta tapan insanları boğduğu zaman sen daha bir su damlası olduğun halde Nuh'un gemisine bindin. Biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifi böyle ifade ediyor. Tün galümin salibin ila rahimin izâ medâ âlimun bedâ tabak. Asırlar birbirinin ardından böyle gelip geçti. Sen de zürriyetlerden rahimlere taşındın durdun. Bir babanın zürriyetinden bir ananın rahmine taşındın durdun böyle. Hatta ihteva beytükel müheyminu min hindife aliyâe tahtahen nutuk. Ey Allah'ın Resulü diyor Hazreti Abbas. Senin şerefin ve soyun o kadar yücedir ki onların yanında ulu dağlar pek aşağı kalır, pek küçük kalır. Sen öyle bir yüce soya mensupsun. Ve ente lemmâ vülitte eşregatil ardu ve dâet bi nûrikel ufuk. Sen dünyayı şereflendirdiğin zaman, doğduğun zaman yeryüzü aydınlandı. Senden önce yeryüzü karanlıktı. Ve ufuklar senin nurunla parıldadı. Sen doğduğun zaman dünya kendine geldi. Dünya işte o zaman aydınlandı. Dünyanın aydınlık dönemi o zaman başladı. فَنَحْنُ فِي ذَٰلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبِلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِكَ. Biz o nurun aydınlığında ve onun içinde, o nurun içinde, o dost doğru yolda elhamdülillah yürüyüp gitmekteyiz diyor. Senin gösterdiğin yolda ve senin nurunun aydınlığında biz sırat-ı müstakimde elhamdülillah yürüyüp gitmekteyiz. Ve revâ anhu sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Zer ve İbn-i Ömer ve İbn-i Abbas ve Ebu Hureyre ve Cabir bin Abdillah ennehu kâle. Bu saydığım sahabiler Ebu Zer, İbn-i Ömer, İbn-i Abbas, Ebu Hureyre, Cabir bin Abdullah şu hadisi rivayet ettiler Efendimiz'den. Efendimiz buyurdu ki U'titu hamsen ve fi ba'dıha sitten lem yutahunne nebiyyun kabli. Benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen beş şey veya altı şey bana verildi. Nusurtu bir rubi mesirate şehrim. Medine'den bir aylık uzaklıktaki yerlere varıncaya kadar benim adımı duyan korkar. Yani Allah Teala böyle bir şeref lütfetti bana. Benim adını, Muhammed adını duyan insanlar korkarlar. Nitekim Tebük seferinde Bizans İmparatoru Peygamber Efendimiz'in karşısına çıkmaya çekinmedi mi? Oraya kadar gittiler, aylar süren yolculuk, ama çıkamadılar, korktular. Ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran. Yeryüzü bana mescit kılındı ve temiz toprak kılındı. Fe eyyüma racülün min ümmeti edraketu salatu fel yusalli. Ümmetimden biri namaz vaktine erişince hemen orada namazını kılsın.

abdesti yoksa teyemmüm etsi. Çünkü toprak temizdir. Allah Teala toprağı benim için temiz kıldı. Yani onunla abdest alma, teyemmüm yapma imkanını bana lütfetti. Ve uhillet liyel ganaimu ve lem tahille li nebiyyin kabli. Daha önceki peygamberlere ganimetler helal kılınmamıştı. Düşmanla çarpışırlar, ganimetleri toplarlar, bir yere yığarlardı. Gökten bir ateş gelir, o ganimetleri yakar, kül ederdi. Ama Peygamber Efendimiz'e Allah Teala düşmandan alınan ganimetlerde istifade etme imkanını lütfetti. O ganimetleri alırlar ve taksim ederler idi. Ve bu'istu ilen nasi kâfeten. Ben bütün insanlara peygamber gönderildim. Daha evvelki peygamberler sadece kavimlerine gönderilirdi, ben bütün insanlara gönderildim. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların peygamberi beni. Ve utitu şefaate, bana şefaat etme özelliği verildi. Ve fi rivayetin bedele hazihil kelime ve kile li sel tuta. Bir başka rivayete göre bu şefaat kelimesinin yerine, ey Muhammed iste, ne istersen sana verilecektir buyuruldu. Evet, burada kalalım güzel kardeşlerim. Şefaat konusunu da inşallah konuşuruz. Bu şefaati uzma dediğimiz şefaattir. Yani kıyamette güneş tepeye dikildiği vakit, insanlar ter içinde kaldığı, bir an önce hesabın başlamasını istedikleri vakit, Hazreti Adem'den itibaren peygamberleri birer birer dolaştıkları zaman, Allah Teala'ya söyleyin de ne olur hesap başlasın dedikleri vakit, bütün peygamberler bugün ben Allah'ın huzurunda konuşma yetkisine sahip değilim, çünkü Rabbim çok celallidir dediler. En sonunda Peygamber Efendimiz'e geldiler. Efendimiz buyurdu ki bu şeref bana verildi. Ve arşın altına gitti, secdeye kapandı. Ya Rabbi artık hesabı başlat diye niyazda bulundu. Ve hesap onun üzerine başlayacak inşallah. Efendimiz çünkü Allah katında böylesine değerli bir insandır. Yüce Rabbim hepimizi onun şefaatine nail eyli. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah Aleyhisselam'a sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken, Ömer bu işe talip oldu. Ebu Cehil bile onun cesaretine hayran kalmıştı. Kureyş eşrafı Ömer'i yüreklendirerek onu peygamberimizi öldürmek üzere gönderdiler. Ömer'in niyeti, atalarının dinine dil uzatan birini cezalandırmaktı. Bunu onurunu ve şerefini korumak için yapacaktı. Üstelik açıktan, kimseden korkmadan üstüne yürüyecek ve Hazreti Muhammed'i öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi.

Mekke ile gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim.

Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür," buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım," dedim. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: "Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde, Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır," diye dua etsin.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz." dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, ikiyüzlülük sayardık." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'eluke fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
3: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin dedim. Elini omzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilikse bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken,

aşırı derecede susar. Derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağa yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner. Pabucuna su doldurur ve onu ağzıyla tutarak kuyudan çıkar. Köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki diye sordu. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere, emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

İbni Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet

0: Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam, hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu İbrahim veya Ebu Muhammed yahut Ebu Muaviye Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'ye cennette içinde hiçbir gürültünün duyulmadığı ve hiçbir yorgunluğun da hissedilmeyeceği inciden yapılmış bir ev müjdeledi. Ebu'l-Melih'in radıyallahu anh babasından şöyle rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Harise bin Vehb radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininde doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız Güzel Ahlak. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerinde bazı ayeti kerimeler veriyor. Bu bölümün girişinde de iki ayeti kerime vermiş. İlkini okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke leala hulukin azim. Cenab-ı Hak bizatihi Resulullah'a doğrudan hitap ederek ve inneke buyuruyor. Muhakkak ki sen leala hulukin azim, muazzam bir ahlak üzeresin. Cenab-ı Hakk'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını doğrudan değerlendirdiği bir ayeti kerime. Olağanüstü bir iltifat. Cenab-ı Hak beğenisini daha Resulullah hayattayken kendisine ifade etmiş. Ve bunu gayrimetlu bir vahye değil, bizatihi Kur'an ayetine konu etmiş. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. İmam Nebevi de konu güzel ahlak olunca, bölümün adı böyle olunca en güzel yerden başlamak istemiş. Aramızda güzel ahlaka en üst şekilde sahip olanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna işaret etmek istemiş. Hoş bir başlangıç. Böylece müminler bilsinler ki güzel ahlakın somutlaşmış hali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindedir. Onun yürüyüşündedir. Onun oturmasında, onun kalkmasındadır. Onun konuşmasında, onun davranışlarındadır. Başka hiçbir ayet olmasaydı, sadece bu ayeti kerime dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını merak etmeyi, öğrenmeyi, üzerine titizlikle düşmeyi, peşini kovalamayı ve o nasıl yaptıysa onun gibi yapmaya çalışmayı doğrudan özendiren, teşvik eden, hatta emreden bir çıkarıma imkan verirdi. Sadece bu ayet bile. Çünkü ortada yaşanmış bir hayat var ve inen vahiy yaşanmış bu hayata yönelik olarak bu beğeniyi ortaya koyuyor. Hem de en üst perdeden. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sen muazzam bir ahlak üzeresin. Cenab-ı Hak وَاِنَّكَ لَذُو خُلُقٍ عَظِيمٍ de dememiş. Yani muazzam ahlaklısın dememiş de ala ile ifade etmiş. Ahlak üzeresin. Bu ifadedeki iltifat daha yüksek. Bu ifadedeki anlam daha üst bir dil ile dillendirilmiş. Verdiği hissiyat muazzam ahlakın dahi üzerinde olduğu bir hissiyattır. Ve bunun cari olduğunu sezdirir. لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Yani bu muazzam ahlak senin yolun, senin gidişatın, senin hali hazırda yaşadığın, sürdürdüğün,

oyun dinamik bir biçimde şahsiyetini, kişiliğini şekillendirdiğin bir şey. Sen bu hal üzeresin. Bu senin sahiplenmeye çalıştığın bir şey değil, sadece dillendirmeye çalıştığın bir şey değil, bilfiil yaşadığın bir şey. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Bunu Resulullah kendisiyle ilgili söyleseydi dahi bu kadar güçlü olmazdı. Bizatihi Cenab-ı Hak'tan duyuyoruz. Allah kulunu kulundan daha iyi bilir. Demiyor mu Cenab-ı Hak? وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız diye. Dolayısıyla Allah'ın bir kişi hakkındaki tanıklığı artık mutlaktır. O kişinin kendisi hakkındaki tanıklığından daha üstün, daha niteliklidir. Çünkü Allah'ın dikkatinden hiçbir şey kaçmaz. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Allah'tan, onun bilgisinden ne göklerde ne de yerde zerre miskali bir şey kaçmaz. El-Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyledir. Muazzam bir ahlak üzeredir. Bundan sonrası bize sadece şu kalır. Onun ahlakıyla ilgili, onun yaşantısıyla ilgili, onun davranışlarıyla ilgili bize ulaşan bilgi sahih midir değil midir? Bir tek bize bu kalır. Sahih değilse o bizi alakadar etmez. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair bir anlatımda bulunan bir rivayet sahih ise biz ondan müstani kalamayız. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muazzam bir ahlak diye övdüğü bir şey bu. Bunu kendimize ideal edinip buna yaklaşmaya çalışmamız gerekmez mi? Cenab-ı Hakk'ın Resulünün ahlakıyla ilgili olan bu övgüsü bize indirdiği kitabındaki bu ifadesiyle bize bir şey anlatmıyor mu? Sadece Resulünü övmek için mi Cenab-ı Hak bunu söylüyor? Yoksa bizlere işte beğendiğim kulum muazzam bir ahlak üzere siz de benim beğenime mazhar olmak istiyorsanız onun gibi olmaya çalışın demiş olmuyor mu? Elbette ki kesinlikle demiş oluyor ve Resulullah'a işaret etmiş. Bir kitapta nasıl şekil bir A'ya bakın, şekil bir B'ye bakın diye nesirdeki anlatımların resimdeki karşılığı ifade edilirse Cenab-ı Hak bunun canlı örneğine, hayattaki örneğine işaret etmiş. Resimdekine değil, hayattaki Resulüme bakın diye Kur'an'da satır satır anlattığı, bizden beklediği hususların o mübarek şahsiyetin hayatında nasıl karşılık bulduğunu bize ifade etmiş. Allah bir kulun hayatını nasıl görmek ister? Sözleriyle, davranışlarıyla, hayatındaki her şeyiyle. Kur'an kelamındaki anlatımlar fiziksel hayatta karşılık bulup somutlaştığında nasıl görünüyor? Cenab-ı Hak bunu yapmasaydı kullarına olan dini öğretimi eksik olurdu. Çünkü bizleri yaratan Cenab-ı Hak, bizlerin görerek öğrendiğimizi bilen O, bizi böyle yaratmış. Bu yüzdendir ki bütün eğitim bilimlerinde bir şeyin teorisi öğretildiği kadar pratiği de öğretilir. Sınıfta öğretildiği kadar varıp laboratuvarda da bizatihi gösterilir. Hiç kimseye kitabını okudu diye ehliyet verilmez, bunu bizatihi icra etmesi de öğretilir, gösterilir ve bunları bizatihi tatbik etmesi sağlanır. Hayatta hep böyledir. Kullarını yaratan Allah Azze ve Celle bilmiyor mu? Ya kitabını resimli indirecekti, kıyam dediğinde gösterecekti, ruku dediğinde gösterecekti, şekle bakın, bire bakın, ikiye bakın. Cenab-ı Hak bundan daha iyisini yaptı. Kitabını indirdiği gibi elçisini de gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de kitabın indirilmesi ne kadar var ise ve önemliyse, elçinin gönderilmesi de aynı şekildedir. İrsalur rusul bir Kur'an kavramıdır. İnzalul kutub gibi kitapların indirilmesi, rasullerin gönderilmesi. Dinin öğretimi bu ikisiyle sağlanır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak yapıyor. Böyle anlatıyor. Geçmiş ümmetlerde de böyle yaptı. Cenab-ı Hak hiçbir zaman sadece kelam indirip bırakmadı. Kelamın kendisi soyut. Bunun somut karşılığını da Hak Teala gösterdi. Kim üzerinden gösteriyor?

kendisini yönettiği, ahlakını terbiye ettiği bu akredite kişilik üzerinden, yanlışı olursa düzelttiği bu kişilik üzerinden. İşte bu Allah'ın Resulü. Bakın bu ayeti kerimede elçisini nasıl akredite ediyor. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen muazzam bir ahlak üzeresin. Bu artık şu demek, Resulullah'ta gördüğünüz her şeyi ben beğeniyorum demektir. Ahlakını bir bütün olarak Cenab-ı Hak tescilledi. Elbette ki bir hususun Resulullah'a aidiyetinden şüphe edebilirsiniz. Sıhhatinden şüphe edebilirsiniz. Bu yüzden araştırabilir, bu işin ilmini öğrenip, usulünü öğrenip yoklayabilirsiniz. Bunda hiçbir beis yok. Hatta bu bizim sorumluluğumuz. Ancak o hususun Resulullah'a ait olduğundan artık emin olduğunuzda bu beni bağlamaz diyemezsiniz. Bu beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Değil mi ki Resulullah bunu böyle yapmış? Artık o baş tacıdır. Neden? Çünkü Allah'ın beğenisi, Cenab-ı Hakk'ın övgüsü söz konusudur. Biz de buna talibiz. Resulullah bu namazı böyle kılmışsa biz de öyle kılarız. Bu zekatı böyle vermişse biz de öyle veririz. Bu haccı böyle yapmışsa biz de öyle yaparız. Konuşması, davranışları, nezaketi, yaklaşımı, insanlarla olan muaşereti, en küçük ayrıntısına kadar artık başımızın tacı demektir. Elbette onun kadar güzel yapamayabiliriz. Onun kadar güzel bir hayat ortaya çıkaramayabiliriz. O en takvalımız, Cenab-ı Hak'tan en çok çekinen ve ona karşı en saygılı bir hayatı yaşamaya muvaffak olmuş olanımız. Ancak ona yaklaşmaya çalışabiliriz. Onu kendimize ideal edinip adım adım ahlakımızı güzelleştire güzelleştire bu ideale yakınlaşmaya çalışabiliriz. Bunu yapmalıyız. Değil mi ki bizim de muradımız Cenab-ı Hak katında itibar kazanmak, değer kazanmak, onun işaret ettiği ahlakı dolayısıyla bu en değerli yaşam biçimine, ki biz buna Resulullah'ın sünneti diyoruz, bunu esas alır, bunu ölçü alır, Kur'an kelamının yani sözlerinin ifadesinin hayattaki somut karşılığı olarak temellendiririz. Dolayısıyla dini öğretim Allah Azze ve Celle'nin yaptığı bir şey. Zira ayette buyuruyor, قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ De ki, siz mi Allah'a dininizi öğretiyorsunuz? Elbette ki değil. Allah bize dinimizi öğretiyor. Ve Cenab-ı Hak bunu indirdiği kitabıyla, ki oradaki kelam, sözler Allah'ın sözleri ve bu sözlerin hayattaki karşılığı olarak Resulleri göndermek suretiyle bu sözlerin somut karşılığının gösterimiyle Cenab-ı Hak dini öğretimini sağlamıştır. Aksi takdirde sözlerin hayattaki somut karşılığının neye tekabül edeceğine kimler karar verecek? Her dilde olduğu gibi Arapçada da öyledir. Her sözün hayatta karşılığı alternatiflidir. Söz gelimi bir sözlüğü elinize aldığınızda oradaki bir kelimenin hangi anlamlara gelebileceği her dilde alternatiflidir. Bazen 3, bazen 5, bazen daha fazla anlamlara gelebilir. Şayet Cenab-ı Hak indirdiği kitabını ve oradaki ifadelerin, kelimelerin, söz kalıplarının hayattaki somut karşılıklarını bizatihi kendisi eşleştirip sabitlemeseydi, dinin öğretimi muallakta kalırdı. Nitekim biz hayatta hiçbir alanda böyle bir öğretim yöntemi kullanmıyoruz. Sadece satır satır yazılar ile hiçbir şeyi öğretmiyoruz. Ne ilkokulda, ne ortaokulda, ne lisede, ne de üniversitede. Eğer böyle bir öğretim imkanı olsaydı, ülkelerin bütçelerinin en önemli payları, aslan payları eğitimlerine akıyor. Buradan büyük bir tasarruf sağlanırdı. Sadece yazılı PDF'leri öğrencilere gönder ve öğreniversinler. Böyle bir şey yok. Bizler insanın nasıl öğrendiğini biliyoruz da Cenab-ı Hak bilmiyor mu? أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ

0: Resulullah'ın ahlakına yaklaşmaya çalışsın. Onun dini hayatına yakınlaşmaya çalışsın. Kulluk namına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'a sunduğu, başta namaz ibadeti olmak üzere diğer ibadetler, sünnetleriyle, nafileleriyle ne kadar yapabiliyorsa, yapabildikçe Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmış olur. Ancak burada ölçü önemlidir. Resulullah 2 rekat kılmışsa 2 rekat kılınacak. 4 rekat kılmışsa 4 rekat kılınacak. Ölçüye de dikkat etmeli. Resulullah'ın yaptığı ölçüyü aşmamaya özen göstermelidir. Çünkü idealin örneği Allah'ın Resulüdür. Üsve-i Hasene. Onun yaptığı şeylerde dahi ölçüye dikkat etmek bu kadar önemliyken, onun hiç yapmadığı şeylere bulaşmak ise korkunç olur. Resulullah'a ve onun dini hayatına yabancılaşmak olur. Bunun adı çerçeveyi taşmaktır. Resulullah'ın hiç yapmadığı şeyler ile Cenab-ı Hakk'a yakınlık iddiası absürt bir iddiadır. Bizatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından reddedilmiştir. Allah'ın Resulü buyurdu ki, "Men ehdefe fi emrina hâza," kim ki bizim bu işimizde yeni bir şey ihdas eder, "fehuve raddun," o merduttur. Yaptıkları da reddedilir, kendisi de reddedilir. Çünkü Allah'ın beğenisi sünnet-i seniye ile sınırlıdır. Sünnet-i seniyeyi taşan uygulamalar bid'at kabul edilir. Kulu hak katında yükseltmek şöyle dursun, dibe vurdurur. İmam Nevevi bu bölümün girişinde, yani Güzel Ahlak adlı bu bölümün girişinde altını kalın kalın çizerek ahlakın güzelinin Cenab-ı Hak tarafından beğenilmiş bulunan ve bu en üst perdeden ifade edilmiş bulunan Resulullah'ın sünneti olduğuna dikkatimizi çekti. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen var ya sen, muazzam bir ahlak üzeresin. Bu ayeti kerime Kalem suresinin, yani 68. surenin 4. ayeti efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık

dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne adna maq'adi ahadikum min el-cenne en yekul lehu temenna feyetemenna ve yetemenna feyekul lehu hel temennayt feyekul na'am feyekul leh فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَ
2: Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı Allah'ın ona dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına cennetin güzelliklerini anlatırken orada bulunanlardan biri "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi. "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası ise "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" diye sorunca, sevgili Peygamberimiz, orada bulunanların merakını giderecek şu cevabı verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır." Cennet, dünyadayken Allah Teala'ya iman edip, O'nun razı olduğu işleri yapan müminlerin ahirette girecekleri, bitmez tükenmez nimetlerle mükafatlandırılacakları ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müminler cennete vardıklarında kapılar açılır, görevli melekler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Müminlerse bu durumdan hoşnut olarak Rablerine şöyle hamd ederler. Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimizin ifade ettiği üzere, Allah Teala, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Müminler, cennete girdiklerinde hiçbir sınırlama olmadan, canlarının çektiği her türlü yiyecek ve içecekten Allah'ın dilemesiyle istifade ederler. Hiçbir hastalığa, sıkıntıya, bela ve musibete maruz kalmazlar. Etraflarında isteklerini yerine getirmek üzere hizmetçiler vardır. Allah cennetlik kullarına, dile ne dilersen, dilediklerinin hepsi bir katı fazlasıyla senindir buyuracaktır. Ne mutlu dünyadayken Rabbinin rızasını kazanıp ahirette cennete ulaşabilenlere. Zira ebedi bir huzur ve mutluluk onları beklemektedir.
4: Kırk hadiste iman.

0: İbni Mes'ud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Eğar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağıtçıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve Harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da o sebepten soruyorum. Sen bu lütfa neyle mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yer, üçte birini ise tohumluk yaparım" der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
3: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimizi anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklarla sohbetine devam ediyor. Mekkeliler kararlıydı sevgili çocuklar. Bedir'den sonra Müslümanlara tekrar saldıracak ve intikamlarını alacaklardı. Kervandan elde edilen gelir savaş için ayrıldı.

çevredeki kabilelere de haber gönderilerek hazırlıklarını sürdürdüler. Ve büyük bir umut, intikam tutkusu, zafer beklentisiyle yola çıktılar. O sıralarda Müslüman olan ama bunu kimseye söylemeyen Hazreti Abbas Mekke'deydi. Hazreti Muhammed'e tüm olanları gizlice haber verdi. Peygamber Efendimiz de ashabını toplayarak görüşlerine başvurdu. Medine savunması mı yoksa şehir dışında bir meydan savaşı mı yapılmalıydı? Peygamber Efendimiz Medine'de kalarak şehir savunması yapmak istiyordu. Ancak Müslümanların çoğunluğu, özellikle gençler, şehir dışına çıkmakta ısrar ettiler. O da zırhını giyerek kararını verdi. Hicretin 3. yılıydı. Müslümanların ordusunda 1000 kişi vardı. Fakat yola çıktıkları zaman 300'ü geri döndü. Cemil dayanamayıp sordu. 300 Müslüman geri mi döndü hocam? Hayır hayır, geri dönenler Müslüman değil, münafıklardı. Abdullah bin Übey adındaki münafığın adamları. Onlar şehirde savaşma görüşümüz dikkate alınmadı diye bahane ederek Müslümanları yalnız bıraktılar. Münafıklar mücadeleden kaçarken Müslüman çocuklar orduya katılmak için Peygamber Efendimiz'e yalvarıyorlardı. Neticede Müslümanlar 700 kişi, Mekkeli müşriklerse 3000 kişiydiler. İslam ordusuyla şirk ordusu Uhud'da karşı karşıya geldi. Allah Resulü Uhud dağını arkasına aldı. Düşmanın dağdan saldırabileceği tek yer olan Ayneyn geçidine 50 okçu yerleştirdi. Onlara kesin bir emir verdi. Benden haber gelinceye kadar buradan asla ayrılmayın. Bizim düşmanı yendiğimizi görseniz bile sakın geçidi terk etmeyin. Bizi kuşların kapıp kaçırdığını izleseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerinizden ayrılmayın. Bu talimatları alan okçular Abdullah bin Cübeyr komutanlığında yerlerine geçtiler. Bu arada iki ordu da yerini aldı. Adet olduğu üzere mübareze, yani birebir çarpışma yaptılar. Müslümanların başarısı İslam ordusunu sevindirdi. Bu ön çarpışmadan sonra iki ordu birbirine girdi. İki taraf da sonuna kadar azimli ve kararlıydı. Biri hak adına, diğeri batıl adına mücadele veriyordu. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi melekler de Müslümanlara manevi destek oluyor, kafirlerin gözünü ve kalbini korkutuyordu. Her bir sahabi adeta aslan kesilmişti sevgili çocuklar. Önlerine geleni deviriyorlardı. Ölürse şehit olacak, Allah'ın hazırladığı cennete uçacaklardı. Kalırlarsa da onurlu bir mücadele vererek insanlığa hizmet edeceklerdi. Bu şuurla yapılan saldırılar sonucu düşman ordusunun sağ ve sol kanadı dağıldı. Müşrikler Müslümanlara direnemeyeceklerini anladılar ve geri çekildiler. Çoğu asker eşyalarını bırakıp kaçtı. Müslümanlar büyük bir sevinç içerisinde zaferi hemen ilan ettiler. Oysa daha iş bitmemişti, aceleci davranılmıştı. Bu da yetmezmiş gibi Mekkeli müşriklerin bıraktıkları ganimetleri toplama sevdasına düştüler. Halbuki onlar ganimet, mal, mülk için savaşmıyorlardı. İşte burada ciddi bir hata yapıldı. Peygamber Efendimiz'den emir almadan, kafirlerin kaçışını görerek savaşın bittiğini zannettiler. İkinci bir hatayı da Ayneyn geçidindeki okçular yaptı. Peygamber Efendimiz'in kesin talimatı olmasına rağmen onlar da sabırsızlandılar. Komutanlarının tüm ısrarına rağmen 40 kadar okçu geçidi terk etti ve meydana indiler. Sadece 10 kişi kaldı orada. Tüm çocuklar heyecanla Nasreddin Hoca'yı dinliyorlardı. Öte bir şeylerin olacağını onlar da hissetmişti sanki. En sabırsızı Ramazan oldu. "Hocam, okçular ayrılınca bir şey oldu mu?" Nasreddin Hoca hayıflanarak cevapladı. "Hem de çok şey oldu yavrum. O zaman daha Müslüman olmayan zeki komutan Halid bin Velid, Müslüman okçuların geçidi terk ettiğini gördü. Sanki bu anı bekliyordu. Hemen kendi birliğini alarak arkadan dolandı. Sonra da geçidi aşarak Müslümanlara saldırdı. Müslümanların kimisi dinleniyor, kimisi ganimetleri topluyordu. Uhud Dağı tarafından Halid bin Velid ve birliği, meydan tarafından da toparlanan diğer müşrikler hücum ettiler. Müslümanlar beklemedikleri bir şekil ve zamanda gafil avlanmışlardı. Kendilerini toparlamaya bile fırsat bulamadılar ve savaşın ikinci safhası böyle başladı. Müslümanlar için zorlu saatler yaşanıyordu. Müşriklerden bazıları Peygamber Efendimiz'i öldürmek için fırsat kolluyordu. Onun etrafında dönüyor, oklar fırlatıyor, darbeler indirmeye çalışıyorlardı. Sonunda dünya

0: Dünyanın en güzel ve en değerli insanı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaralandı. İbni Kamiye adında bir müşrik indirdiği şiddetli bir kılıç darbesiyle Allah Resulü'nün mübarek yüzünü yaraladı. Utbe bin Ebi Vakkas da attığı taşla Peygamberimizin dudağını yardı ve dişini kırdı. Peygamber Efendimiz bu saldırılar esnasında bile şöyle diyordu: "Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar." Allah Resulü direniyor, Müslümanlar onu yalnız bırakmıyor, kafirler baskı kuruyordu. Çok zor saatlerdi. Bu zor zamanlarda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebu Dücane, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde, Zübeyir bin Avvam, Usayd bin Hudayr, Sa'd bin Muaz ve daha nice kahraman ölümü göze alarak Peygamberimizi koruyorlardı. Bu arada ölümü, şehadeti yaşayanlar da oldu. Peygamber Efendimizin amcası, arkadaşı ve ilk Müslümanlardan yiğit insan Hazreti Hamza, kiralık bir katil tarafından şehit edildi. Bu katil ileride iman edecek, İslam'a büyük hizmetlerde bulunacaktı. Mekke'nin en yakışıklı delikanlısı, Peygamber Efendimizin Medine'ye gönderdiği öğretmeni ve sancaktarı Mus'ab bin Umeyr de şehit edildi. O Allah Resulüne çok benziyordu. Bu yüzden İbni Kamiya, Hazreti Muhammed zannederek onun sancak tutan sağ eline kılıç darbesi indirdi. Mus'ab bu defa sol eliyle sancağı tuttu. Katil bu kez de sol eline indirdi. Mus'ab sancağı vücuduna sardı. Bu sefer de mızrağını saplayarak Mus'ab'ı şehit etti. İbni Kamiya, "Muhammed'i öldürdüm" diye bağırmaya başladı. Bu haberi duyan müşrikler sevinçten deliye döndüler. Müslümanlarsa büyük bir şok yaşadı. Nasrettin Hoca burada durup öğrencilere sordu: "Çocuklar düşünün, siz bu haberi alsaydınız ne yapardınız?" Ramazan ilk cevabı verdi: "Ben de gider onu öldürürdüm." Cemil'in ise cevabı farklı oldu: "Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra bence savaşmanın bir anlamı kalmazdı." Nasrettin Hoca hemen araya girdi: "İşte sahabe de aynen sizin gibi düşündü. Bir kısmı Resulullah'ın intikamını almak için daha çok gayrete geldi. Madem ki Allah Resulü vefat etti, benim yaşamamın bir anlamı yok diye düşündü. Bir kısmı ise Cemil gibi düşündü, moralini bozdu, etkisiz kaldı." Evet, Mekkeli müşrikler hızlarını alamadılar. Tarihte eşine az rastlanır bir vahşet işlediler. Şehitlere akla hayale gelmedik işler yaptılar. İnsanda iman olmayınca her türlü vahşeti yapar. Onlar da aynen böyle yaptı ve insanların nefretini kazandılar. Bu savaşta müşrik kadınlar müşrik ordusunu savaşmaları için gayrete getirdiler. Müslüman hanımlarsa su taşıyarak, mücahitlerin yaralarını sararak onlara yardımcı oldular. Savaş sonrasında Müslümanlar 70 şehit verdi. Müşriklerdense 37 kişi ölmüştü. Müslümanlar çok üzgündü. Peygamber Efendimizin emrine uymamışlardı. Talimat gelmeden hareket etmişlerdi. Oysa ne olursa olsun Peygamberimizin sözünden çıkmamaları gerekirdi. Maalesef ganimet toplama sevdasına düşmüşlerdi. Oysa bu mücadele Allah'ın davası içindi. Mal mülk toplamanın yeri ve zamanı değildi. Bazıları Allah Resulü'nün öldürüldüğü haberi üzerine gevşeklik göstermişti. Oysa onlar duydukları her habere inanmamalıydılar. Mücadeleden geri kalmamalıydılar. Şayet Hazreti Muhammed öldürülmüş olsa bile bu din için sonuna kadar hep birlikte mücadele etmeliydiler. Tüm bu hareketler acı sonu getirmişti. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi: Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir." Enes radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordum. Üzerinde Necran kumaşından yapılmış sert ve kalın bir hırka vardı. Arkasından bir bedevi yetişti ve peygamberin hırkasını sert bir şekilde çekti. Bu çekişin şiddetinden hırkanın kenarı peygamberin boynunda iz bıraktı. "Ey Muhammed, sende bulunan Allah'ın malından bana da vermelerini emretsene," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye doğru döndü ve güldü. Sonra da ona bir şeyler verilmesini emretti. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Allah'ın en sevdiği amel nedir?" diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vaktinde kılın."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir buyurdu.

Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebârekellezî biyedihil mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi vada'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza

0: muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: dört özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara, Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek, Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerindeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım, senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa Fatıma, "Mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi.

0: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şey verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
3: Huzur niyaz ediyoruz. Kabul ederseniz yaklaşık bir saat boyunca hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Mehmet Kapıkaya Hocam. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısıyla sorularınızı sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da İnşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden sormak isteyen, detay isteyen meselelerde biraz da detay vermek isteyen izleyicilerimiz diyanete.soralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimizi kullanmanız mümkün. Facebook'tan ya da Instagram'dan hem paylaşımlarımızı takip etmek hem de sorularını sosyal medya üzerinden bize sormak isteyen izleyicilerimiz her iki sosyal medya platformundan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Sosyal medyadan gelen soruları da önümdeki ekran aracılığıyla kıymetli hocama bendeniz aktarmaya gayret edeceğim. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Programımızın ilerleyen dakikalarında hem telefon numaramız hem mail adresimiz hem de sosyal medya hesaplarımız zaman zaman ekranda olacak. İhtiyaç duyduğunuz anda yayınımızı takip ederek iletişim adreslerimize ulaşabilirsiniz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk Furkan.
3: Nasılsınız efendim?
4: Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah.
3: Elhamdülillah hocam. Sizinle beraberim. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. İyiyim.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Allah razı olsun. Sağ olun. Şöyle sosyal medyadan sorular gelmeye başladı. Ayşe Hanım, Cenab-ı Allah hayırlı şifalar ihsan etsin. Kanser hastası olduğundan bahsetmiş efendim. Karnıma bir şey yapıştırdılar diyor. Gusül abdesti almam icap ederse bu yapıştırılan şeyin üzerinden onu sökmeden alsam geçerli olur mu? Ne dersiniz demiş. Bir de dua ederseniz hocam çok seviniriz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kanser hastaları şayet karnına bir şey yapıştırmışlarsa ve bunun çıkarılması sakıncalıysa, doktorlar sakıncalı görmüşlerse, bunu çıkarmayabilirler. Bu kısmı meshedebilirler. Eğer mesih de şayet zarar veriyorsa onun üzerini başka bir şeyle kapatabilirler. Yani başka bir bantla vesaire kapatabilir. Diğer kısımları yıkayabilirler. Cenab-ı Allah kendisine şifalar ihsan eylesin. Bütün hastalarımıza.
3: Amin.
4: Efendim kanser hastası gibi böyle kalıcı hastalıkları olanlara veya engelli olanlara Cenab-ı Allah şifalar ihsan eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her zaman okuduğumuz bir duasını okuyalım birlikte. Allahümme Rabben Nas, ezhibil be'se işfi ente şafi, la şifa'e illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sekama. Allah'ım, insanların Rabbi olan Allah'ım, bütün hastalıkları, şifaları, gamları, kederleri, bütün üzüntüleri gider. Amin. Sen şifa verensin, şafisin. Öyle bir şifa ihsan eyle, lütfeyle ki hiç kimsede artık bir hastalık kalmasın.
3: Amin. Ne güzel dua ettiniz hocam. Rabbim kabul buyursun dualarımızı. İlk telefonumuz hazırmış efendim. Ankara'dan Arif Bey hattımızda. Alo.
5: Selamünaleyküm.
3: Ve aleyküm selam Arif Bey.
5: Hocam öncelikle iyi akşamlar. Teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
5: Hocama bir sorum olacak ama.
3: Buyurun.
5: Ben ortamızın alemi onun yüzü suyu hürmetine yarattım. Söylemesini bir açıklar mısınız acaba?
3: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Allah kolaylıklar versin. Ankara'mıza selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. 18 bin alemi onun yüzü suyu hürmetine yarattın. İşte başka şiirlerde 18 bin aleme server olan Muhammed gibi. Buradan maksat nedir hocam? Nasıl anlamak lazım?
4: İnsanların ve cinlerin dışında da alemler vardır. Gökler alemi, yerler alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi, çiçekler alemi gibi alemler vardır. Buradaki 18 bin alemden maksat gerçekte 18 bin alem değil, alemlerin çokluğundan bir kinayedir. Hani eskiler kesret derler buna, evet. Çokluk derler. Yani alemlerin çokluğundan bir kinayedir. Bir nevi insanlara şöyle bir mesaj vermektedir. Dünyada sadece sizler yoksunuz, sizin dışında da varlıklar var. Bu varlıklardan ibret alın, nazarı itibar edin bunlara da. Ve bunları size ihsan eden, bütün bu alemleri sizlere ihsan eden Rabbinize şükredin manasında kullanılan bir terimdir bu.
3: Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Osman Bey'in sosyal medyadan gönderdiği bir soru var. Kişinin faizden elde ettiği bir para varsa, yani bir faiz parası varsa bunu sadaka olarak dağıtması mümkün mü? Şayet dağıtırsa sevap gelir mi? Ne dersiniz?
4: Sadaka dediğimiz zaman kişiye sevap kazandıran şeylerdir. Tabii ki bu sadaka geniş bir kavramdır. Sadakanın içerisine zekat da girer. Efendim veya vacip türünden, adak türünden diğer ibadetler de girer.
3: Yani sadaka biraz daha kapsayıcı
4: tabii,
3: bir ifade.
4: Tabii daha kapsayıcıdır. Ama faiz parası sadaka olarak verilemez. Çünkü sadakada sevap vardır, Allah rızası vardır. Faizde Allah rızası yoktur. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla Allah rızasının olmadığı, aksine Cenab-ı Allah'ın yasakladığı bir şeyde bir sevap olamaz. Onun için bunlar alınıp hiçbir karşılık beklemeksizin fakirlere verilmelidir, yoksullara verilmelidir. Sevap beklese bile zaten orada bir sevap olmaz. Burada şunu da ilave etmek isterim. Bazıları diyor ki, hocam madem ki dediniz ki bu haramdır, fakirlere helal mi oluyor? Hayır, fakirlere helal olmuyor bu. Biz fakirlere bu helaldir demiyoruz. Fakirin zaruri ihtiyacı olduğu için, kullanmaya mecbur olduğu için onu kullanmaktan dolayı bir günah kazanmıyor.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var sınırlarımızın ötesinden, Hollanda'dan Fatma Hanım hattımızdaymış. Alo.
2: Hayırlı akşamlar beyefendi. Ben Fatma Hanım.
1: Hoş
2: bir şey
1: geldin.
2: Soracaktım size. Sizi rahatsız ettim. İyi yayınlar dilerim.
1: Estağfurullah. Rahatsızlık yok. Buyurun Fatma Hanım.
2: Hacca giden birisi vaktinde namazını kılmazsa veyahut affedersiniz bir de halef konuşuyor, dürüst bir şey midir? Onu soracaktım.
1: Soralım Fatma Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Hollanda'ya selam eder, dua bekleriz. Oradaki tüm dostlara selam olsun. Hayırlı akşamlar. Bir söz var ya hocam, namaz camiden çıktıktan sonra, hac Mekke'den döndükten sonra, işte böyle biraz daha uzuyor. Hacdan sonra kişi bir takım kötü işleri yapmaya devam ediyorsa, vaktinde namaz kılmıyorsa, namazlarını kazaya bırakıyorsa, ağzında yalan varsa, yani o hacılık vasfını kaybeder mi? Bununla alakalı ne söyleyebiliriz?
0: Bir şey aklıma geldi. Eskiden hani bineklerle hacca gidiliyordu. Bir kişi bineğiyle hacca gitmiş. Ama hac onda bir değişim, dönüşüm meydana getirmemiş. Ki hac kişide bir değişim, dönüşüm meydana getirmeli. Ve hacdan önce ne kadar kötü huyu varsa, belki hepsini değiştirmesi mümkün olmayabilir ama önemli olan, önemli ölçüde kötülüklerini, kötü huylarını, insanlara karşı davranışlarını, bunların hepsini değiştirmeli ve gerçekten hac ona yaramalıdır. İşte bineğiyle hacca giden ama kendisinde bir değişim ve dönüşüm olmayan bir kişiye döndükten sonra bir kişi demiş ki bineğin hacca gitti, sen değil demiş. Şimdi bu aslında her şeyi ifade ediyor. Dolayısıyla uçaklarımız hacca gitmemeli, bineklerimiz hacca gitmemeli, otomobillerimiz hacca gitmemeli, kendimiz hacca gitmeliyiz. Ki bizde bir değişimi, dönüşümü meydana getirmeli ve gerçekten yepyeni bir hayata başlamalıyız. Beyaz bir sayfa açmalıyız, yepyeni bir hayata başlamalıyız. Önceden yaptığımız ne kadar kötülükler varsa, özellikle kul hakları, kamu hakları, gıybettir, dedikodudur, iftiradır, lüzumsuz şeylerdir. Efendim, veya kişisel günahlarımızdır, kötülüklerimizdir. Bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece biz hac farizasını yerine getirmiş oluruz. Yani Cenab-ı Hak bize haccın için yapmadın sormaz ama bir de haccın makbul olan bir türü var. Ki biz buna ne diyoruz? Biz demiyoruz aslında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? El haccül mebrur diyor. Yani mebrur olan bir hac. Mebrur ne demek? Allah katında kabul edilmiş, değer görmüş ve gerçekten kişiye hac ne demek, o unvanı gerçek manada kazandırmış bir hac. Bunun karşılığı ancak cennettir buyuruyor. Dolayısıyla insanlara biz dua ederken hacciniz mebrur olsun diyoruz ki işte bu mebrur haccı yerine getirmek lazım. Aksi takdirde herkes gitti, bu sefer de ben gideyim. Ya şu gitti, ben de gideyim. Şu komşum gitti, ben de gideyim gibi. Efendim herhangi bir değişim olmadan bu şekilde gidip gelirsek esasında biz paramızı boş yere harcamış sayılırız.
1: Yani o manayı kavramamış oluruz, evet, değil mi? Arzu aynen. Edilen şey bu değil.
0: Evet.
1: İnşallah hiç kimse böyle yapmaz. Bir telefonumuz daha var. Ömer Bey hattımızda efendim. Malatya'dan aramış bizi. Alo.
3: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar sayın hocalarım.
1: Aleyküm selam Ömer Bey, hayırlı akşamlar.
3: Yüzünüzü artırsın, yar ve yardımcınız olsun. Gerçekten en çok seyreden televizyon olarak, yani ne retortan herkes bunu seyrediyor.
1: Allah razı olsun.
3: Ben de bir konuda bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
3: Şimdi seyir mezarlarına gidiyoruz. mezarda işte şu kadar hatim, şu kadar selavat, şu kadar şu, zaten Allah biliyor bunu ilan

0: gitmenin bir anlamı nedir? Bir de ondan sonra hocalar mevlide geçiyor. Cenazeden sonra yemek veriliyor. Yarısı israf oluyor. Fakiri de zengin de aynısını yapıyor. Adam kredi çekip 3-4 sene onu ödeyemiyor. Tanıdıklarımız var. Bu gerçekten bizi üzüyor. Bir de hocalar bir de para alıyor orada emekli imamlar. Bu halimiz ne olacak? Hocam da bunu açıklamasını istiyorum.
1: Ömer abi bir nefeste 4-5 soru sordun. Allah sana sağlık, afiyet versin. Malatya'ya selam eder, dua bekleriz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Birbiriyle bağlantılı, aynı konuymuş gibi görülen farklı sorular var. Yani birincisi duada işte okunan 6 adet Hatmi Şerif'ten, 20 adet Yasin Şerif'ten, 15 adet Mülk Suresi'nden bazen böyle rakamlar verilir. Bunlar verilmese, okunan Kur'an-ı Kerimlerden, ayet-i kerimelerden diyerek dua edilse ne olur diye bir soru sorayım hocam.
2: Evet. Bu sayıların verilmesine gerek yok, haddi zatında gerek yoktur. Bazen bu teşvik amacıyla söyleniyor. Hı hı. Mesela bir grup var böyle, hanımlar grubu var. Bazen de bana mesaj atarlar, işte şu kadar bunları okuduk hocam, dua yapar mısın falan diye. Yani bizi öyle duası makbul olan bir kişiye benzetiyorlar. Teveccühleri.
1: Kıymetlisiniz bizim için.
2: Estağfurullah. Siz de bizim için kıymetlisiniz. Şimdi burada ben bakıyorum. Özellikle yani camide yapıyorsak herkesin kötü bir amel, iş peşinde olmadığını, bazı insanların da çok güzel şeyler yaptığını belirtmek amacıyla bu rakamları bazen ben de veriyorum. Diyor ki mesela 30 tane Hatmi Şerif, işte bilmem şu kadar, 1000 kadar salavat-ı şerife, şu kadar 1000 kelime-i tevhid, başka insanlara teşvik amacıyla bunlar söylenebilir. Ama Cenab-ı Allah'ın bunlara bir ihtiyacı yok, bu sayıya ihtiyacı yok. Bunun yerine desek ki okunan Hatmi Şeriflerin, yapılan evrad-ı eskârı, hepsini Cenab-ı Allah Rabbimize desek ki Rabbim kabul eyle desek yeterlidir.
1: Rabbim zaten biliyor değil mi?
2: Evet.
1: Hocam? Eyvallah. Şimdi Ömer Bey'in sorduğu soru Anadolu'da çok daha sık karşılaşılıyor belki. Büyük şehirlerde de gerçi öyle ama biri vefat ettiği zaman hocam, onun evlatları işte ya da anne babası, artık kim geride kaldıysa, bir yemek vermeyi mesela üzerinde bir görevmiş gibi düşünüyor. Hatta yemek vermeyince toplum baskısı, bak gördün mü işte yakını vefat etti de bir yemek yedirmedi falan diyor. Uzun uzadıya programlar yapılıyor. İşte orada Kur'an-ı Kerimler de okunuyor, Mevlid-i Şerifler de okunuyor. Oraya gelenler bunun karşılığında belki bir beklenti içine giriyorlar gibi gibi. Bunu birleştirerek soralım. Taziye adabı nasıl olmalı? İslam'ın kabul edeceği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesi mesela bu konuda var mı? Ne dersiniz?
2: Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehitler olduğu zaman şöyle demiştir. Şehitlerin ailelerine bakın. Onlara yemek götürün diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve gerçekten Peygamber Efendimiz üzülüyor, ağlıyor. Şehitlere ağlıyor. Cenazesi olan bir kimse acı içerisindedir. Ki acısını içerisine gömüyor ve yemek hazırlıyor. Bu adet olarak ne kadar kötü bir adettir. Ki biz o ölü sahiplerini o halinde meşgul ediyoruz.
1: Acısını yaşayamıyor insan.
2: Evet, acısını yaşayamıyor. Ki Cafer şehit olmuştu. Peygamberimizin ashabından, ki amcası Cafer. Ondan sonra aynı zamanda Zeyd şehit olanlardan. Bunlar şehit olduğu zaman Peygamber Efendimiz Muhte Savaşı'nda bunlar şehit oluyorlar arka arkaya. 3 tane sahabi. Ve bunlar için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir emir veriyor, bir talimat veriyor. Diyor ki bunların evine yemek götürün diyor, bir. Dolayısıyla aslında ölü evinden yemek yemek Peygamber Efendimizin yasakladığı, hiç de uygun olmayan, doğru olmayan bir davranıştır. Maalesef biz bu konuda geçen de ifade ettiğim gibi sınavı kaybetmiş durumdayız. Ki sadece bu değil. Bir de o yetimlerle ilgilenmek lazım. Peygamber Efendimiz her bir yetimi sahabesine dağıtıyor ve Cafer'in çocuklarının bakımı da bana aittir diyor. Onların bakımını ben üstleniyorum diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.

0: Selam. Her bir cenaze olduğu zaman maalesef ülkemizin büyük bir kesimi yemek telaşesine giriyor. Bir taraftan ağlıyor, belki gözyaşını o yemeğin içine akıtıyor. Yani mecazi olarak. Ama insanlara da mahcup olmamak için icabında para veriyor. Ben bir yerde görev yapmıştım. Orada bu adeti kaldırmaya gayret ettim. Yani büyük yemekler falan veriyorlardı. Bir de üstelik bazı yerlerde bunun arkasında cenazelerde para dağıtıyorlarmış. Yani gerçekten para dağıtıyorlarmış.
1: Niye hocam?
0: İşte ıskat diye para dağıtıyorlarmış. Böyle bir adetler var. Ben bunları kaldırmaya gayret ettim. Ve elhamdülillah bunları kaldırdım.
1: Yani
0: ve
1: toplumsal olarak aslında burada bir karar verip bunun yanlış olduğunu, cenaze sahiplerinin yemek ikram etmesi değil, cenaze sahiplerine yemek ikram edilmesi gerektiğini anlamamız lazım.
0: Evet, işte sonunda bir kişi geldi bana bunları kaldırdığım zaman. Dedi ki hocam, biliyorum çok çok iyi bir şey yaptınız dedi. Hani seyircilerimiz bağışlasın, affedersiniz. Ben dedi iki tane öküzümü sattım ve ıskatını verdim dedi. Babamın ıskatını verdim dedi. Ve borçlandım ben dedi. Şimdi bazı insanlar, beyefendi ne güzel söylüyor, borçlanıyorlar. Efendim günlerce yemek veriyorlar. Halbuki Müslümanlara düşen şey bu taziye evlerinde onlara yardımcı olmak. Yani bir yemek verilecekse yemekleri onlar götürsünler. Gitsinler, komşu olarak biz ne yapabiliriz? Onlar efendim hem onlara yemek versinler, hem gelen misafirlere yemek versinler. Bazı yerlerde tabii ki hani cenazeleri köylerine götürüyorlar. Orada dernekler, köy dernekleri veya işte sosyal dernekler yardımcı olsunlar ve o vefat eden kişilerin yakınlarına baksınlar. Hatta onların yetimleri varsa Peygamberimizin sünnetidir, o yetimlerle de ilgilensinler. Bunları yapsınlar. Aksi türlü hiç kimsenin içine sinmiyor. Buralarda yemek kimsenin içine sinmiyor.
1: Eyvallah hocam. İnşallah söylediğiniz sözler yerine ulaşır hocamın da insanlar ona göre bir çekidüzen verirler kendilerine. Zekeriya Bey hattımızda efendim. Kahramanmaraş'tan aramış bizi. Alo.
2: Alo, iyi akşamlar hocalarım.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar Zekeriya Bey.
2: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Duacıyım efendim sağlığınıza. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz, Allah'a şükür. Allah her zaman akşamları izliyoruz.
1: Sağ olun. Dua edin bizim için.
2: Sağ olun. Sağ olun. Hocam ben geçen bir sosyal medyada bir video izledim de, konuşma videosu.
1: Evet.
2: 40 gün şeyi var. Diyor ki 40 gün öyle 40 gün şeye, evine gelir gider diyor. Evine gelir işte berzah alemi, şey aleminde, ruhlar aleminden gezer diyor 40 gün. 40 gün sonra oraya gider diyor. Ondan sonra daha dönmez diyor. Çocuklarını görür diyor, işte mirasçılarını görür diyor, onların bağırışlarını, çağırışlarını diyor, görür diyor, ağladıklarına diyor, üzülür diyor. Bu 40 gün meselesi, bu şey şey mi, doğru mu yani, bunu
1: soralım Zekeriya abi. Allah kolaylıklar versin, Kahramanmaraş'a selam ediyoruz, hayırlı akşamlar. Dün mü, ondan önceki gün mü hocam, yani geçen hafta da belki konuşmuş olabiliriz, sosyal medyada çokça, evet, tırnak içinde söylüyorum, hoca var. Hele ki böyle dini konularla dair söz söylemek biraz kolaymış gibi geliyor. İnsanların da ilgisini çekiyor böyle şeyler. Zekeriya Bey internette bir video izledim dedi. Kim söyledi, nasıl söyledi bilinmez ama zihinleri meşgul ettiği bir gerçek. Böyle bir şey var mı? 40 gün boyunca gelir gider mi? İşte eşine, dostuna, evladına bakar mı ölü?
0: Bu şekilde bir sahih bilgi yok. Önce onu söyleyelim. Yani bu bilgilerin sıhhati tartışmalı. Yani sahih değil açıkçası. Dolayısıyla böyle işte 40 gün haberdar olur, gelir gider, evine gelir gider. Hayır. Biz berzah alemiyle ilgili, yani ölümden sonraki hayatla ilgili, kabir hayatıyla ilgili çok fazla bir şey bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü bunlar bize açıklanmamış. Her gün evlerini ziyaret ederler mi? Efendim cuma akşamları gelip evleri ziyaret ederler mi? Yaşayanların hallerinden haberdar olabilirler mi? Bu konuda çok kafa yoruluyor. İnsanların da bu bilgilere ihtiyacı var, yaşayan insanların. Ama şurası bir gerçek ki, geçen de ifade ettiğimiz üzere, ölen kimseler kabirlerinde Cenab-ı Allah onlara müsaade ederse,

0: yaşayan yakınlarının hallerinden haberdar olabilirler. Yani iyi bir insansa ve ondan sonra gerçekten onun ruhunu memnun ve mesrur edecek bir davranış içerisinde ise bundan haberdar olabilir ve bundan mutlu olur. Ama kötülük yapıyorsa, günah işliyorsa, günah işlemeye devam ediyorsa, ölümden bir ibret almamışsa, şimdi bazen biz ne diyoruz? Kemiklerini sızlattı, değil mi?
1: Evet, çok
0: kemiklerini sızlattı diyoruz. Şimdi bu boş bir şey değil, yani boş
1: ya bunun bir hakikat yönü olabilir.
0: Bir hakikat yönü olabilir ve bazı insanlar gerçekten ölülerinin kemiklerini sızlatabilirler ve ülkemizde yaşayan birçok insan da şehitlerinin kemiklerini sızlatabilir.
1: Eyvallah hocam. Ağır konuştunuz, o yüzden bir şey söyleyemiyorum şimdi. Yakup Bey diyor ki, kardeşim benim bir sorum olacak, lütfen Hoca Efendi'ye sorar mısın? Bir sosyal medya kullanıcısının ciddi nedenlerle, hadislerden hareketle Deccal'in çıktığını söylediğini izledim, duydum. Ve dediği sebepler hadis olarak da sahih ve alamet olarak gerçekliği de kesin. Bana göre bu durum böyle demiş. Soru kısmı şu: Deccal zuhur etmiş midir?
0: Hayır, Deccal zuhur etmemiştir. Zaten Deccal zuhur etse Müslümanların büyük bir çoğunluğunun bundan haberi olur. En azından biz hani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak deriz ki evet gerçektir veya değildir deriz. Şimdi bu tür şeylerle insanın zihnini meşgul ediyorlar. Bunlara ben gerçekte üzülüyorum Furkancığım. Yani birileri diyor Deccal çıktı, öbürü diyor Mehdi zuhur etti. Ya biz bunlarla mı uğraşmamız lazım? Şu 21. asra giderken insanların yapay zekayla uğraştığı, bilimle, teknikle, teknolojiyle uğraştığı bir zamanda ve 2 milyar Müslümanın sınıfta kaldığı bir zamanda, 2 milyar Müslümanın, bir kere daha söylüyorum, sınıfta kaldığı bir zamanda, ya Deccal çıksa ne olur, Mehdi çıksa ne olur ya? Yani çıkmadı da, çıksa ne olur yani? Ne kadar bir aciziz
1: ki. Sen ne kadar hazırsın.
0: Ne kadar bir aciziz ki. Efendim, Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? Yok, şurada zuhur etmiş. Sene yıllarca bunlara inananlar, geçmiş yüzyıllara baktığımız zaman defalarca Mehdi çıktı diyenler var, zuhur etti diyenler var. Bundan dolayı birbirlerini yemişler, öldürmüşler, savaşlar etmişler, ihtilaflar çıkmış. Günümüzde de insanlar yok Deccal çıktı, şurada çıktı, yok Mehdi Aleyhisselam çıktı, zuhur etti, yok şu zaman zuhur edecek. Ya bırakalım bunları artık ya. Yani onların da bir zamanı vardır. Deccal yoktur demiyorum ben. Deccal vardır ama zuhur etmemiştir. Mehdi de zuhur etmemiştir. Kesin, açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ve bir şey daha söylüyorum. Bunlarla zamanımızı tüketmeyelim. Biz iyi bir Müslüman olmaya gayret gösterelim. Hem imanımızla, hem amellerimizle, hem de vatan sevgimizle, iman sevgimizle, Müslüman sevgimizle, bir ümmet şuuruyla hareket etmeye çalışalım. İnsanların zihnini boş yere meşgul etmeyelim. Deccal. Allah Allah. Yani ne alakası var?
1: Bize düşen şey iyi bir Müslüman olmak, ödev ve sorumluluklarını yerine getirmek. Ondan sonrası aslında bizi de çok fazla ilgilendirmiyor. Tıpkı şey gibi, kıyamet ne zaman kopacak sorusundan önce sen kendi kıyametine ne hazırladın?
0: Evet.
1: İnsan kendisine bir bakmalı. Ben de böyle düşünüyorum ama yanlış mı düşünüyorum bilemedim.
0: Sen hadisteki gibi düşünüyorsun.
1: Eyvallah hocam. Bitti mi bunun cevabı? Peki. Konya'dan bir izleyicimiz hattımızda efendim. Muhammed Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Alo, iyi akşamlar.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar. Televizyonun sesini kapatmanız lazım Muhammed Bey.
2: Sağ olun, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun.
2: Hocama bir soru soracaktım ama.
1: Buyurun.
2: Benim isim Muhammed ama tek isim olaraktan ağır diyorlar ama yanında bir isim olsa nasıl olur? Günah var mı, günah yok mu diye onu soracağım.
1: Soralım Muhammed Bey. Konya'ya selamlar. Ev halkına da hasreten selam olsun. Hayırlı akşamlar. Bunu Muhammed Bey için söylemiyorum. Ama son yıllarda hocam, son böyle bir belki 5-6 senedir biraz daha yoğunluk kazandı. Muhammed ismi, Ömer ismi, Osman ismi, Ali ismi, Hamza ismi neredeyse bizim için en önemli olan bütün isimler. Bunları söylediğinizde hani çocuğunuza koyun dediğinizde bunlar çok ağır gelir hocam diyor. Çocuk bunun altına ezilmesin gibi. Hal böyle olunca bu düşünceler insanlara böyle değişik isimler koyma fantezisi geliştirdi. Duyduğunda bu bir Müslüman ismi mi, bu bir Türk ismi mi onu da anlayamıyorsun. Garip bir hal aldı hocam bu. Ne dersiniz?
0: Evet. Burada iki türlü şey var. Bir, iyi niyetli olarak bilmediği için bu isimlerin ağır geldiğini söyleyenler var. Muhammed isminin veya bir sahabe isminin ağır gelmesi söz konusu olamaz. Veya ne bileyim bir Ebu Bekir isminin, bir Ayşe isminin, bir Fatıma isminin ağır gelmesi söz konusu olamaz. Yani isimlerin ağır gelmesi diye bir şey söz konusu değildir. Müslümanlar böyle söylüyorsa onlar bilmediklerinden böyle söylüyorlar. Diğer bir husus da ben burada bir art niyetin olduğunu düşünüyorum ve Müslümanların zihinlerine pompalanan bir şey var. O da nedir? Bu isimler ağırdır. Bunun yerine başka isimler koyun. Ağır olmayan isimler koyun. Ne ismi koyalım mesela? Defter mi diyelim? Masa mı diyelim? Cam mı diyelim? Ne diyelim yani? Hani örnek veriyorum. İşte böyle saçma sapan, hiçbir anlamı olmayan, ya şu isim nedir dediğimiz zaman, ya hiç kimsede olmayan bir isim. Muhammed isminden niye kaçıyorsunuz? Harun isminden niye kaçıyorsunuz? Adem isminden niye kaçıyorsunuz? Şaban isminden niye kaçıyorsunuz? Efendim, ve buna benzer isimlerden neden kaçıyorsunuz? Tarihinizden hocam, neden kaçıyorsunuz?
1: Recep, Şaban, Recep Ramazan.
0: Recep isminden neden kaçıyorsunuz? Ramazan isminden neden kaçıyorsunuz? Ki bunlar yıllarca alay konusu olmuştur. Recep ismi, Şaban ismi, Ramazan ismi bunlar bilinçli olarak alay konusu olmuştur. Fatma ismi, Hazreti Fatıma'nın ismi alay konusu olmuştur. Yıllarca efendim Kara Fatma diyerek efendim böceğin ismini Kara Fatma koyarak yıllarca alay konusu olmuştur. Bizim bunlara karşı birer Müslüman olarak dikkatli ve uyanık olmamız lazım. Onun tam aksine özellikle dini hassasiyeti olan kadınlara sesleniyorum, erkeklere sesleniyorum. Daha çok ön planda isimleri kadınlar koymaya başladığı için sahabe isimlerinden kaçmayın, tarihi isimlerimizden kaçmayın. Efendim, Türk isimlerinden, tarihteki Türk isimlerinden kaçmayın, bunlardan kaçmayın. Saçma sapan isimler koymayın. Yarın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Çocuklarınıza güzel isimler koyun. Yarın onlar sizler kendi isimlerinizle ve babanızın isimleriyle çağrılacaksınız diyor. Mahşer gününde elbette herkes yanlış isim de koysa, saçma sapan anlamsız bir isim de koysa o da bir isimle çağrılacak ama yarın mahşer gününde de insana gülerler. Anlamsız bir isim koyduğu zaman ya başka isim bulamamış yani mı diye orada bile insana gülerler. Böyle gülünecek şeylere, durumlara düşmeyelim. Ezik olmayalım. Başımızı daima dik tutalım. Biz yüce bir milletin çocuklarıyız. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz ve yüce bir milletin çocuklarıyız. Tekrar söylüyorum, kendimizi ezik hissedip de bilmem yabancı isimleri belki günün birinde lazım olur diye. Avrupa'da bazen böyle yapıyorlar. Benim çocuğumun Müslüman olduğunu bilmesin diye gidiyor çocuğuna bir gayrimüslim ismi konuyor. Onlar seni çok iyi biliyor, senden daha iyi biliyor. Nereden geldiğini, Anadolu'dan geldiğini, şehitlerin yurdundan geldiğini onlar senden daha çok iyi biliyor. Deve kuşu gibi olmayalım.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Serhat Bey diyor ki kredi kartı kullanıyorum. Kartımı dolandırıcılar ele geçirmiş. Bankayla mahkemelik olduk. Banka parayı faizle geri ödeyecek bana. Bu parayı almak faiz almak anlamına gelir mi? Bu konuyla alakalı hocam ne der?
0: Bankaların tabii ki bir takım sorumlulukları var. Kanuni sorumlulukları var. Ki biz bankalara güveniyoruz, itimat ediyoruz. Bizim şifrelerimizi korusun diye. Burada bankanın bir eksikliği varsa tabii ki ne yapması lazım? bu tazminat neyse, mahkemenin hükmettiği tazminatı ödemeyecek.

0: vermesi gerekir ve bu da bir faiz değildir. Yani mahremiyete dikkat etmeli bankalar, telefon şirketleri veya çeşitli şirketler. Yani bunlarla da karşılaşıyoruz bazen. Oraya da bir atıf yapayım. Mesela bir bakıyoruz bazen, telefonumuzu açıyoruz. İlgisiz alakasız bir kimse reklam yapıyor. Kim verdi bizim numaralarımızı? Kim veriyor bunlara? Buna biraz bunların üzerinde de durmak lazım. Propaganda yapıyorlar. Efendim, bunlara da karşı da dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Eyvallah hocam. Yani kişisel verilerin korunması önemli cidden. Rize'ye gidiyoruz. Şakir Bey hattımızda. Hoş geldiniz Şakir Bey.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Buyursunlar.
2: Furkan hocam, şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şimdi Umre'ye gidiyoruz ya.
1: Evet.
2: Orada 5 gün Medine'de, 10 günde Mekke'de kalıyoruz. Bu sefer mi oluyoruz biz?
1: Soralım Şakir Bey. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Rize'nin incisi, Karadeniz'in incisi Rize'ye selam olsun. Hayırlı akşamlar. Şimdi bu sorunun şu boyutu yok mu hocam? Yani sonuçta biz kısa dönemler için gidiyoruz. Yani eskiden çok daha uzun süreli umre programları vardı. Şimdi de var ama biraz insanlar artık daha kısa gitmeye çalışıyor. Oraya gitmek, Mekke-i Mükerreme'ye varınca Mescid-i Haram'da olmak, Medine-i Münevvere'ye varınca Mescid-i Nebevi'de olmak, cemaatle namaz kılmak herhalde daha kıymetlidir. Cemaate uyduğumuz zaman, imama uyduğumuz zaman seferi de olsak mukim kılmayacağız mı zaten diye benim aklıma bir soru gelir. Münferiden kıldığımızda iş nasıl olur? Sizden öğrenelim.
0: Evet, zaten cemaatle kıldığımız zaman imama tabi oluyoruz. Biz seferi olsak da imamla birlikte 4 rekatlı namazları 4 rekat olarak kılmak mecburiyetindeyiz. Bunu 2 rekatta biz kesemeyiz. Seferi olduğumuz zaman bunu münferiden kılıyorsak, tek başımıza kılıyorsak o zaman tabii ki seferi kılarız. Burada bazı insanlar şöyle iddia ediyorlar. Ya, Mekke'de, Medine'de seferilik yoktur diyorlar. Onun için bu sorular geliyor.
1: Var mı böyle bir
0: Halbuki şey? Orada da vardır. Yani seferilik oralarda da var. Nitekim bakın çok önemli göstergesi var mıdır dediğiniz için Furkan'cığım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi Mekkeliydi. Medine'ye gittiler. Orayı şereflendirdiler. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Mekke'ye geldiği zaman hac farizasını ifa etmek üzere ne dedi onlara?
1: Biz seferiyiz dedi.
0: Biz seferiyiz dedi. Demek ki seferilik varmış.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. Demircan Bey hattımızda. Alo.
3: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
3: Ben şeyi soracaktım be. İntihar etmenin günahı nedir? Yani Allah gafur değil mi? Affetmez mi bizi?
1: Allah'ın izniyle affeder Demircan abi. Yani bununla alakalı hocamın söyleyeceği şeyleri can kulağıyla dinlemeni istiyorum senden. Belki yayından sonra ben de ararım. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Yani böyle Allah gafurdur, rahimdir ama buna gerek var mı? Yani insan hayatı bu kadar ucuz mu?
0: Evet. İntihar etmek en büyük günahlardan birisidir. Büyük günahlar içerisindedir. Bir kişinin hayatına son vermesi. Hayat çok önemlidir. Çok kıymetlidir. Bazen işin içinden çıkamayabiliriz. Üst üste başımıza felaketler, musibetler gelebilir. Hastalıklar gelebilir. Ama bunların çözümü intihar değildir. Tam aksine bu belalarla, bu hastalıklarla mücadele etmek. Ettiğimiz sürece biz sevap kazanırız. Hastalıkla mücadele ettiğimiz sürece, hayatın zorluklarıyla mücadele ettiğimiz sürece biz sevap kazanırız. Ve intihar etmek asla bir çözüm değildir. Ki bizden bu konuda daha kötü durumda olanlara bakmalıyız. Herkes bir kere daha söyleyelim, Gazze'yi unutmasın. Gazze'de biraz önce bir video izledim programdan, işte yaklaşık yarım saat önce. Bir Gazze'li genç ne diyor biliyor musunuz? Herkes Dünya Kupası'nı izliyor. Kimse bizi izlemiyor diyor. Biz diyor burada ne çekiyoruz? Kimse bizi izlemiyor. Evet. Maalesef orada topyekün bir insanlık unutulmuş. Onların acıları var. Açlar, susuzlar ama onurlular ve hiçbir intihar vakası yok orada. Gazze'de tek bir intihar vakası yok. Kül oluyorlar, bombalarla yanıyorlar, tutuşuyorlar ama hiçbiri intihar etmeyi düşünmüyor. Ve onların bütün yakınlarını kaybeden insanlar intihar etmeyi düşünmüyor. Maalesef bizim ülkemizde intihar adeta özenti haline gelmiş, özendiriliyor ve hayatına son vermek sanki bir kurtuluş gibi. Halbuki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam intihardan insanları vazgeçmek için ne buyuruyor? Kim hayatına son verirse ve ne şekilde son verirse o şekilde ahirette bu şekilde karşılığını görür, cezalandırılır buyuruyor. Kesici bir aletle bir yerini kesen böyle ceza görür. Yüksek bir yerden atlayarak hayatına son veren o da ahirette böyle ceza görür demek suretiyle intihar etmek isteyenleri bu durumdan vazgeçiriyorlar. Kardeşlerim lütfen intihar etmeyin. Eğer çaresiz durumdaysanız, hastaysanız hastaneye başvurun. Paranız pulunuz yoksa devletimiz var, kaymakamlıklarımız var, sosyal yardım kuruluşlarımız var. Bakın gidin devletimize, elhamdülillah kaymakamlarımız, valilerimiz adeta insanları arıyorlar, muhtaç insanlar var mı diye arıyorlar. Onların derdiyle dertleniyorlar, halleriyle halleniyorlar ve onların dertlerine ortak oluyorlar. Bunlar bir çözüm değil.
1: Eyvallah hocam. Yani şimdi bu soruyla alakalı belki şu söylenilebilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Hani hepimiz bir kalp grafiği görmüşüzdür. EKG cihazı bağlanır, bir eko çekilir. İniş çıkış olur şöyle. Doktorlar, hemşireler de hayatın varlığını o görüntüden anlarlar. O çizgi düz olunca öldü diyorlar doktorlar. Eks oldu diyorlar işte. Hayatta inişler ve çıkışlar olabilir. Zaten düz bir çizgide devam ettiğimizde ölmüş kabul ediliyoruz. Her türlü sıkıntı bizim için bazen midemiz hasta olur, bazen zihnimiz hasta olur, aklımız hasta olur. Tedavisini bulmak lazım. Hocamın söylediği gibi maddi bir problem yaşıyorsak Allah'a binlerce kez hamdü senalar olsun ki kocaman güçlü bir devletimiz var. Gerekli yerlere müracaat etmek lazım. Ruhumuz daralıyorsa Rabbimiz var. Rabbimizin huzuruna gidip iltica etmek en büyük çıkış noktası. İnşallah maddi manevi bütün rahatsızlıklarımız, huzursuzluklarımız kaybolur diyelim efendim. Kocaeli'den Selma Hanım attığımızda. Hoş geldiniz Selma Hanım.
4: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar hocam.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar.
4: Hocam ben bir şey soracağım. Ben ara sıra böyle bir namaz kılarken namaz bana çok ağır geliyor. Daha doğrusu ben ev hanımıyım. Temizliği de çok seven bir kadınım. Temizlik her şeye ağır geliyor. Yani namazın dışında yani yaşamak bilene bazen ağır geliyor hocam. Yani ne yapmam gerekiyor? Yani namazı kılmak istiyorum ama ağır geliyor.
1: Soralım Selma abla. Rabbim yüreğine ferahlık versin. Kocaeli'ye selamlar. Hocamın söyleyeceklerini iyi dinle. Yani aslında namaz hepimize bazen ağır geliyor hocam. Şeytan çünkü bir taraftan önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan yaklaşarak bizi aldatmaya çalışıyor. Nefsimiz de devreye girince biraz o ağırlığı hisseder gibi oluyoruz. Hem Selma Hanım'a hem de Selma Hanım gibi düşünen insanlara ne söylersiniz?
0: Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle düşünmüyor. O ne buyuruyor? Mesela bir sıkıntısı olduğu zaman, bir musibetle karşılaştığı zaman ve zihnini meşgul eden bir şey olduğu zaman Hazreti Bilal'e ne diyor? Bilal diyor. Erihne, bizi rahatlat diyor. Bizi rahatlat. Hazreti Bilal ezan okuyor, namazını kılıyorlar, dua ediyorlar ve rahatlıyorlar. Eğer gerçekten namaz bizim için ağır geliyorsa Cenab-ı Hak bunun cevabını bize veriyor. Neden ağır geliyor? Ve inneha lekebiratun illa alel haşi'in. O diyor namaz gerçekten çok ağır gelir. Bak söylüyor. Ama illa alel haşi'in. Huşu içerisinde olanlara namaz ağır gelmez. Kim bunlar? Ellezine yazunnune ennehum mulaku rabbihim. Rabbi ile beraber olanlar. Demek ki biz öncelikle Allah ile beraber olursak ve Allah'a kavuşacağımızı bilirsek, ona hesap vereceğimizi bilirsek, efendim cennette Rabbimizin cemalini görmeye aday olursak ve böyle bir imana, böyle bir amele sahip olursak ve ennehum ileyhi raciun ve Allah'a döneceğimize bunu zihnimizden hiç çıkarmazsak o namaz bize artık ağır gelmeyecektir. Demek ki bu konuda bizim eksiklerimiz var ve şeytan da bir taraftan diyor ki 5 vakit namaz. Uyku, en tatlı zaman. Yatsı 10, hatta bazıları 13 diyor değil mi? Efendim 3'ü vitirdir. Evet. Yani 10.
1: Yani ağır sen, geliyor.
0: Ağır geliyor. Her vakitte namaz kılmak. Yine mi namaz? Kim yapıyor? Evet, işte bunu nefsimiz yapıyor. Şeytan da yapıyor. Üflüyor. Kılma namaz. Yapma secde. Halbuki bir insan nerede rahatlar? Secdede rahatlar. Bir insan nerede rahatlar? Allahu Ekber diye Rabbin huzuruna durduğu zaman ve bir insan namazda şöyle namaza duruyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Hani herkesin bildiği meşhur bir hadis-i şerif var. İhsan nedir diye sorduklarında el ihsanu en te'abudallaha ke enneke terahu. Allah'a sanki Allah'ı karşında görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Bu hanımefendi kardeşimiz, ben, sen, hepimiz Müslümanlar. Allah bizim karşımızda dursa bu namaz bize ağır gelir mi?
1: Kesinlikle gelmez. O şuura
0: onu hissetsek, yani. O şuurda olsak bize ağır gelir mi?
1: Kesinlikle.
0: İşte bize ağır gelmiyor. Demek ki bizim bu konularda eksiğimiz var ve namaz bize gerçekten ağır geliyor. Ve biz bunu ihmal ediyoruz. Halbuki namaz Rabbimizle aramızdaki bağdır. Bu bağ ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü olur.
1: Eyvallah hocam.
0: Geçenlerde
1: üstesinden gelmek kolay olur. Hocam vaktimiz daraldı ama.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, çok hocam, önemli. Biliyorum vakit daraldı. Geçenlerde Furkan'cığım biliyorsun Brezilya'da mı oldu? Bir tane kadını o hani ip, beline ip bağlayıp şey yapıyorlar ya bir Bungie yüksekten jumping atıyorlar. Hocam. Ne onun adı?
1: Bungee jumping.
0: Ha, işte o. Şimdi kadını götürdüler, elleri üzerinde götürdüler. Beline ip bağlamayı unuttular. Kadını attılar, 40 metreden yere çakıldı. İşte namaz böyle bir bağdır. Bu bağ olmadığı zaman biz yere çakılırız.
1: Allah muhafaza. Yani güçlendirmek lazım bağı. İnşallah çözülür sorunlarımız. Asiye Hanım hattımızda efendim. Konya'ya gidiyoruz. Alo.
5: Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar Asiye Hanım.
5: Sağ olun hocam. Rabbim işlerinize kolaylık versin.
1: Amin efendim. Buyursunlar.
5: Direkt soruma geçiyorum.
1: Tabii.
5: Borcu olan bir esnaf. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Her gün eline sıcak para geçiyor tabii. Para kazancı oluyor. İster istemez sadakada da bulunmak istiyoruz. Sadaka vermek istiyoruz.
1: Evet.
5: Yalnız borçlar bankaya. Yani biraz sadakada verelim diyoruz. Kendi harcamalarımız da oluyor. Ama bazen böyle sadaka kısmı daha ağır basıyor. Hani kendi adım için söylüyorum. Ama bu sefer de borçlarımız aksıyor. Mesela bankaya ödeyeceğimiz borçları aksatmış oluyoruz. İlla ki faize girmiş oluyoruz ister istemez. Yani bunun hükmü nedir?
1: Ne soralım. Gerekiyor? Soralım Asiye Hanım. Rabbim borçlarınızı ödeme kolaylığı ihsan etsin. Konya'ya selam ediyoruz. Rızkınız bereketlensin inşallah. Yani faize girmesi ya da borcun bankaya olması ertelenebilir anlamına gelir mi?
0: Bir an önce faizli borçlarımızı ödememiz gerekir. Faizli borcu ödemek mi yoksa sadaka vermek mi diye bir kıyaslama yap deseniz ben derim ki öncelikle faizli borcunu öde. Efendim bir insanın çok faizli borcu olsa sadaka da verse olur mu? Olabilir ama bu faiz o kadar büyük bir günah ki bir an önce bu borçtan kurtulmak lazım.
1: Yani bu biraz bizi sıkıntıya sokabilir. Evet. Faiz günahı başımızı belaya koyabilir yarın yarın.
0: Çok çok.
1: Mahşerde. O yüzden bir an önce borçları ödemek lazım.
0: Evet.
1: Rabbim bütün herkese, borçlu olan herkese ödeme kolaylığı nasip etsin. Zaman su gibi akıp geçiyor hocam. Her güzel şeyin bir sonu var. Programımızın sonuna geldik. Ama yarın da sizinle beraberiz inşallah.
0: İnşallah.
1: İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah sizden razı olsun. Evet aziz dostlar.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Meselul mu'mini kemeselil attar. İn câlestehu nefa'ak ve in maşeytehu nefa'ak ve in şâraktehu nefa'ak.
0: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. İslam, samimi ve gerçek dostluk ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini vahyin rehberliğinde göstermiştir. Çünkü insan, güven duyacağı, duygularını paylaşacağı samimi bir arkadaşa her zaman ihtiyaç duyar. Müslüman, kainatın bütün parçalarıyla tam bir uyum içindedir ve tüm varlıkla dosttur. Ancak buradan bir müminin herkesle aynı düzeyde dost veya sırdaş olması anlaşılmamalıdır. En güzel dostluk anlayışını vahiy öğretmektedir. Mümin, öncelikle Allah'ın dostluğuna ihtiyaç duyar. O, iman edenlerin dostudur. Daha sonrasında sevgili Peygamberimizin dostluğu hatırlanmalıdır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Müminlere çok şefkatli ve merhametli olan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem dostluğu bizler için çok şereflidir. Ona ümmet olanlar da birbirlerine dostluğu ihmal etmemelidir. Müminlere karşı kinlerini dışarıya yansıtanlara, açık düşmanlık besleyenlere ise onların düzelmesi için dua edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde arkadaş seçiminin önemini benzetme yaparak anlatmıştır. Buna göre iyi bir arkadaş dini ve ahlaki olarak güzel davranışlara sahip, ilmiyle, edebiyle, yaşantısıyla örnek olan ve çevresine faydası dokunan kimsedir. Kötü arkadaşsa çirkin davranışlarıyla etrafına zararı dokunan kimsedir. Arkadaşların birbirlerine olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber arkadaşların birbirine etkisini bu çarpıcı örnekle anlatmıştır. Peygamber Efendimiz kötü arkadaş seçerek pişmanlık duymamamız için bizi uyarmıştır. Zira kötü arkadaş hem bu dünyada hem de ahirette pişmanlık sebebidir. Sanal arkadaşlıklar ve çevre, çocuklar ve gençler için büyük önem taşımaktadır. Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözünde ifade edildiği gibi, aynı çevrede ve sanal alemde bulunan kişilerin birbirlerinden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Dostluk ve arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi için samimiyetin ve sağlam bir inancın hakim olduğu çevre gereklidir. Bu sebeple Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınmalı ve doğru kimselerle beraber olunmalıdır. Hayırlı arkadaş, arkadaşına iyiliği dokunan, kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen, arkadaşıyla bir anlaşmazlığı olduğu zaman ona iyilikle muamele eden kişidir. İyi arkadaş, güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutluluğa vesile olandır. Bu güzel koku, yani güzel özellikler her tarafa yayılacaktır. Kısacası, iyi arkadaş cennetin, kötü arkadaşsa ateşindir.
2: Kırk hadiste iyilik.

Takva, Allah'a karşı sorumluluk şuuru. Ebu Hureyre anlatıyor. Allah Resulüne insanların cennete girmesine en çok vesile olan amelin ne olduğu soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan sakınmak ve güzel ahlak buyurdu. Din konusunda, yani iman sahibi ve salih insan olma noktasında kişinin kendinden daha iyi durumda olana bakarak daha fazla gayret göstermesi, dünya nimetleri konusunda da kendinden daha aşağıdaki kimselere bakarak şükretmesi, Allah Resulü'nün ifadesiyle onun Allah katında şükreden ve sabreden bir mümin olarak değerlendirilmesine vesile olacaktır. Ancak din konusunda kendinden daha yetersiz kimselere bakarak kendi iyiliklerini yeterli gören ve kendinden daha fazla dünyalığa sahip olanın elindekine tamah edip de kendi durumuna üzülen kimse, şükreden ve sabreden kul sıfatını yitirecektir. İşte takva, iyilik ve güzellikler konusunda başkalarıyla yarışarak Allah'ın dostu olma şerefine layık olma çabasıdır. Nitekim Rabbimiz Kur'an'da iman edip muttaki olanları kendi dostu olarak nitelemiş, bunların korku ve hüzünle karşılaşmayacaklarını bildirmiştir. Takva sahibi mümin, dininin gereklerini yerine getiren bir kimsedir. Ancak bu, muttaki insanın günahtan ve hatadan tamamen salim olduğu anlamına gelmez. Zaten günahının farkında olup Allah'ın rahmetine sığınmak, hataları için af dilemek de takva sahibi müminin özelliklerindendir. Zira Allah da Talak suresinde muttaki kimselerin kötülüklerini örtüp mükafatlarını artıracağını beyan etmiştir. Allah Resulü kendisinin yanındayken sohbetlerinden etkilenerek cennet ve cehennemi adeta görür gibi olduğu halde yanından ayrılıp da ailesine ve gündelik işi

yerine dönünce bunları unutmayı münafıklık alameti sanarak endişelenen Hanzala'ya, canımı elinde tutana yemin olsun ki eğer benim yanımdayken yaşadığınız halde devamlı olsanız, melekler sizinle yatağınızda ve yollarda musafaha ederlerdi. Halbuki ey Hanzala, insanın bir hali bir halini tutmaz. Bazen öyle, bazen de böyle diyerek karşılaştığı durumun doğal olduğunu anlatmak istemiştir. Takvayı erişilmez bir dindarlık gibi görüp, fetva ile takva arasında, yani olması gerekenle ideal olan arasında ayrım yapmak da sık karşılaşılan yanılgılardandır. Halbuki fetva ile olması gerekene hükmedilen şey, zaten dine uygun, dolayısıyla ideal olandır. Bunun ötesinde hayatı zorlaştıran, insanın takatini dikkate almaksızın maddi ve manevi sınırları aşan bir hassasiyeti ideal olarak göstermek doğru değildir. Nitekim Peygamberimiz de ashabına daima güç yetirebilecekleri şeyleri emretmiştir. Dünyaya yüz çevirip insanlardan uzaklaşarak münzevi bir hayat sürmenin daha dindarca bir tutum olduğunu düşünen pek çok insana rastlamak mümkündür. Halbuki muttaki olmakla zahidane bir hayat arasında önemli bir fark vardır. Hazreti Peygamber Hristiyan keşişlerinde görüldüğü gibi dünyadan tamamen ele tek çekme ve toplumdan soyutlanma anlamında bir zühdü tasvip etmemiş, bu eğilimi taşıyan bazı arkadaşları da onun tarafından uyarılmıştır. Çünkü o dünyaya da ahirete de layık olduğu değeri vermiş, ashabına da bu yolda rehberlik etmiştir. Bu bağlamda dünyada zahid olmak, helal olan şeyleri kendine haram kılmak ve malı bir tarafa bırakıp atmak değildir. Dünyada zahid olmanın gerçek anlamı, sahip olduğun şeyleri Allah'ın sahip olduğu ve vaat ettiği şeylerden daha çok itimat edilmeye layık görmemen ve başına bir musibet geldiğinde, kalıcı bir musibet dahi olsa, ondan elde edeceğin sevabı daha fazla arzular olmandır buyurmuştur. Dolayısıyla Allah'ın dostu olmak için toplumdan ve onun helal kıldığı dünya nimetlerinden mahrum kalmadan, ailevi ve toplumsal sorumlulukları yerine getirerek iman ve salih amel ikilisine sarılma kararlılığını tercih etmek esastır. Zira Cenab-ı Hak dostluğuna hak kazanabilmesi için kişide iman ve takvadan başka şart aramamaktadır. Bunun için Allah Resulü dünyadan tamamen yüz çevirerek yaşamamış ama dünyaya da tamamen gönlünü kaptırmamış, muttakiler için ahiret yurdunun daha hayırlı olduğunu sürekli göz önünde bulundurarak en hayırlı azık olan takvayı kendisi ve müminler için düstur haline getirmiştir. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre o, dünyaya dair hiçbir nimete düşkünlük göstermemiş, dünyada takva sahibi olmaktan daha çok hoşlandığı bir şey de olmamıştır. Kendisine, "Bana bir amel göster ki, işlediğim zaman Allah da insanlar da beni sevsin" isteğinde bulunan birine, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin, insanların elindekine rağbet etme ki, İnsanlar seni sevsin" buyurarak aşırılıklardan uzak dengeli bir hayat önerisinde bulunmuştur. Allah'tan hem kendisini hem de diğer müminleri takvaya ulaştırması için sıkça dua eden Resulullah, son vasiyeti olan veda hutbesinde Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a, kızıl tenlinin siyaha, siyahın da kızıl tenliye takva haricinde bir üstünlüğünün olamayacağını belirterek kendisinden sonra da bu ölçüyü korumalarını istemiştir. Peygamber Efendimiz yolculuğa çıkmak üzere olan biri kendisinden hayır dua isteyince "Allah takva ile azıklandırsın" buyurmuştur. Çünkü azığın en hayırlısı olan takva, yolcunun yanında bulunan ve harcandıkça tükenen maddi azıktan daha kalıcıdır. Arkadaşlarından bir grubun yanına gittiğinde onların zenginlik konusunda sohbete dalmaları üzerine
Takva sahibi bir kimse için zenginliğin sakıncası yoktur. Ama takvalı kimse için sağlık zenginlikten, gönül hoşnutluğu da nimetlerden daha hayırlıdır buyurarak, sahip olduğu nimetlerin hakkını ancak muttaki insanların verebileceğine işaret etmiştir. Yine bir gün minber üzerindeyken cemaatten biri kalkarak kendisine, "İnsanların en hayırlısı hangisidir?" diye sorunca, "İnsanların en hayırlısı, Kur'an'ı en çok okuyan, en çok muttaki olan, iyiliği en çok emredip kötülükten en çok sakındıran ve akrabalarına en çok ilgi gösterendir" şeklinde cevap vermiştir. Kendisine insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyin ne olduğu sorulduğunda ise, "Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak" buyurmuş ve kendisinden nasihat isteyenlere ilk önerisi takva olmuştur. Bu hususta Süleym bin Cabir el-Hüceymi'ye yaptığı şu tavsiyeler, takvanın hangi incelikleri içerdiğinin de bir ifadesidir. "Allah'a karşı takva sahibi ol. Kuyudan su çekmek isteyenin kabına kendi kovandan su boşaltman ya da kardeşinle güler yüzle konuşman dahil hiçbir iyiliği küçük görme. Elbiseni yere sarkıtıp sürmekten sakın. Çünkü bu kibirdendir ve Allah kibri sevmez. Eğer bir kimse sende bildiği bir kusurla seni ayıplarsa, sen onda bildiğin bir kusurla onu ayıplama. Bırak onu, yaptığının günahı ona, sevabı sana olsun. Hiçbir şeye sövme.

0: Sonuç olarak takva, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmanın ölçütü, muttaki ise bu hoşnutluğu elde etmiş mümindir. Takva, insanın her halinde Allah'a karşı saygılı olması, ona itaatsizlik etmekten sakınmasıdır. İçten gelen bu duyarlılıkla kişi, günaha dair her şeyden kendisini soyutlar ve büründüğü takva elbisesiyle her türlü kötülükten korunmuş olur. Takva elbisesine bürünmüş, tertemiz, günaha bulaşmamış, taşkınlık göstermeyen, kin ve haset beslemeyen bir kalbin ve dürüst bir dilin sahibi insanların en faziletlisidir. Tüm bunlar dışa güzel davranışlar olarak yansır ve böylece gerçek dindarlık, şekil ve ruh birlikteliğinin saklandığı takva ile gerçekleşmiş olur. Âl-i İmran suresinde, "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır" buyuran Allah, takvayı kulları için bir çıkış ve kurtuluş yolu olarak göstermiş, hesap gününde dikkate alacağı öncelikli değerin bu olduğunu bildirmiştir. Bu doğrultuda Allah'ın iyilik ve takva üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın emrine uyan muttaki mümin, Allah'ın hesabından çekinen, kendisini ve ailesini bu dünyada kötülüklerden, ahirette cehennem azabından korumayı amaçlayarak büyük imtihanı kazanmaya aday olan bahtiyar insandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur" "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır" buyururlardı. Akşama eriştiğinde de "Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur" "Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin, dönüş sanadır" diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir" demiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir?" diye sordum. dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter."

0: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de 2 defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu. Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim. İktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı. "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim."

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd. وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken, ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalan.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

0: Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.

Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu 7 şeyden kaçın. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amir, ağır ol. Taraf değiştirdiğimiz yok. Sadece bir heyet geleceğini söyledim. Bu heyete dokunmayacaksınız. Son sözüm budur. Beni iyi dinleyin. Muhammed'in arkadaşları benim himayemdedir. Onlara dokunan karşısında Ebu'l-Bera'yı bulur.
2: Muhammed'in adamları geldiğinde Ebu'l-Bera buralarda olmazsa kiminle görüşecekler? Seninle değil mi?
3: Evet.
2: O zaman kimin dedikleri olacak?
3: Benim.
2: İşte bunu diyorum. Amcana isyan ederek tepkileri üzerine çekmene gerek yok. İyi bir plan yaparsak zaten işler istediğimiz gibi yürüyecek.
4: İnşallah selametle gider gelirsiniz.
5: Niye öyle dertlendin?
4: Ne bileyim. İçimde bir sıkıntı var.
5: Allah'ın dinini anlatmaya gidiyoruz ablacığım. Niye bunalıyorsun?
4: Yüreğim daraldı da. Tabii ki Allah yolunda sefere çıkıyorsunuz. Peygamberimiz ilim öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğunu anlatır durur. Siz de bu ümmetin rehberleri olacaksınız. Ne büyük bir şeref.
0: 71. Bölüm.
6: Necidlileri İslam'a davet etmek üzere yola çıkacak olan ekip hazırlıklarını tamamlamıştı. Suffe ashabından tam 40 genç bugün yola çıkıyordu. Peygamberimiz her biriyle yakından ilgilendi. İrşad için gerekli hatırlatmaları yaptı ve onlara görüşecekleri kabile liderlerini iletmek üzere birer mektup verdi. Müslümanlar da arkadaşlarını uğurlamak üzere mescitte toplanmışlardı.
7: Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun.
8: Selametle gidin gelin. Allah'ım bu yiğitlerin işlerini kolaylaştır. Onları hayırlı insanlarla karşılaştır.
7: Amin.
4: Sizin için yol hazırlığı yaptık. Şurada ekmekler, şurada da biraz yoğurt kurusuyla kuru üzüm var.
2: Ellerinize sağlık.
4: Bu da hurma. Allah yolunuzu açık etsin.
2: Allah razı olsun.
7: Afiyet olsun. Selametle gidin gelin.

0: selametle gidin.
1: Yolunuz gelin. Açık olsun. Haram, gel bir daha sarılayım sana.
2: Abla, Allah'a emanet ol. Bizim için de dua et.
1: Etmez miyim? Siz de Allah'a emanet olun. Hadi.
3: Hadi bakalım, yola çıkma vakti.
4: İrşad ekibi yola çıktı. Bir müddet yol aldıktan sonra Mahune kuyusu civarına geldiler. Bu bölge Amiroğulları ile Süleymoğulları arazisinin ortasındaydı. Kafile burada konakladı.
5: Burada biraz dinlenelim. Buraya geliş amacımız belli. İnsanları Allah'ın dinine davet etmek. Aranızdan kim peygamberimizin davetini bu civardaki kabilelere ulaştırmak ister?
6: Ben yaparım. Her ne kadar Ebul Bera'nın himayesinde de olsak, civarımızda İslam'a düşmanlığıyla tanınan kabileler var. Az ilerisi Lihyanoğullarına ait. Sağımızda Süleymoğulları toprakları var. Solumuzda Amiroğullarının yurdu. Hepsi bize karşı diş biliyor. Benim teklifim tek başına gitmek. Eğer başıma bir iş gelirse kendinizi koruma altına alırsınız.
7: Haklısın. Allah Resulü de temkinli olmamızı tembihlemişti.
8: Fakat bir başına gitmene izin veremeyiz.
9: Ben de seninle geliyorum.
6: Ben de.
2: Peki.
5: Allah yardımcınız olsun. Önce nereye gideceksiniz?
6: En yakından başlayacağız.
4: Bu sırada Amir bin Tufeil, Müslümanların yakınlarındaki bir kuyu civarında konakladığını öğrenmişti.
10: Efendim, Muhammed'in adamları Maune kuyusu yakınında konakladılar.
11: Güzel. Ebul Bera'ya ulaşmadan önce bize gelmelerini sağlamalıyız. Adamlarını topla, yanıma gel.
10: Emredersiniz.
11: Beni dinleyin. Bugün beni desteklemenizi istiyorum.
12: Amir, ne istediğini açık açık söyle. Amacın nedir?
11: Muhammed'in adamları Maune kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
12: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Böyle yapamayız.
13: Amcanın sözlerine duydun. Ebul Bera onları himayesine aldığını söyledi. Ona rağmen mi öldüreceksin?
11: Amcamın hükmü kalkmak üzere. Yakında kabilenizin lideri ben olacağım. Bugün bana sadakatini gösterenlerin mükafatını vereceğim. Beni yalnız bırakanları da unutmayacağım.
12: Yok, hayır. Böyle yapamayız. Bir kabilenin iki reisi olmaz.
13: Ebul Bera'yı hiçe sayamayız. Ben bu işte yokum.
12: Ben de yokum.
8: Ben seni destekliyorum. Oğullarım ve ben arkandayız.
12: Amir, iyi bir şey yapmıyorsun.
8: Muhammed'in adamlarına aman vermeyeceğiz.
14: Biz de arkandayız. Emret dediğini yapalım.
13: Yapmayacağız.
11: Tamam. Şimdi bana uyanlar benimle gelsin. Diğerleri de gözüme görünmesin. Süleymoğulları'nın liderine haber ver. Onunla konuştuğumuz konuda desteğine ihtiyacım var. Hemen adamlarını göndersin.
13: Emredersiniz.
6: İşte geldik. Şurası Amiroğulları'nın mahallesi.
7: Ne yapıyoruz şimdi?
6: Ben onların yanına gidinceye kadar siz burada bekleyin. Eğer konuşmama izin verirlerse zaten görürsünüz. Kötü niyetlilerse de sakın yardımıma gelmeye kalkmayın. Dönüp kalanlara haber verin.
7: Seni yalnız başına gönderemeyiz.
15: Benim içim hiç rahat değil Haram.
6: Dediğim gibi yapmalıyız. Eğer bir tehlike varsa diğerlerinin önlem alması lazım. Haklarınızı helal edin.
13: Helal olsun. Allah yardımcın olsun.
15: Helal olsun. Sen de helal et.

0: Merhaba. Ben bir elçiyim. Yanımda kılıcım ya da mızrağım yok. Yanınıza gelmeme izin verir misiniz?
1: Kimsin sen?
0: İsmim Haram bin Milhan. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah'ın elçisiyim.
2: İlk avımız kendi isteğiyle ayağımıza geldi.
1: Bırakın gelsin.
3: Gelebilirsin.
0: Ben elçilik vazifemi yapmak üzere buradayım. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın emriyle size bir mektup getirdim.
1: Ne mektubu?
0: Bizler Allah'tan başka bir ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın da onun kulu ve elçisi olduğuna inanırız. Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum.

0: İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiği mektup.
1: Ne? Kesin şunun sesini!
2: Allahu Ekber! Kabe'nin Rabbine andolsun ki ben kazandım. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah.
3: Neyi kazandın acaba?
1: Hazırlanın. Maune kuyusuna gidiyoruz.
4: Haram bin Milhan'ı geride bekleyen arkadaşları onun gecikmesinden şüphelenip arkadaşlarının yanına döndüler.
5: Hayrola Beşir?
0: Pek hayır değil.
5: Ne oldu?
0: Haram amiroğullarının mahallesine gitti. Liderlerini İslam'a davet edecekti. Bizden de onu gözetlememizi istedi ama hala dönmedi. Başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum.
5: Sakin ol. Hep birlikte ardından gidelim. Ne olduğunu anlarız. Arkadaşlar! Haram dönmemiş. Hazırlanın, gidiyoruz.
6: Nasıl dönmez? Ona bir şey yapmış olamazlar değil mi?
7: İnşallah yapmamışlardır.
6: Ebu'l-Bera bizden önce gelip yol güvenliğimizi sağlayacağını söylemedi mi?
7: Allah'ım sen arkadaşımızı koru.
6: Hadi ne duruyoruz, hızlı olalım hadi.
7: Hadi.
4: İrşad ekibi Haram bin Milhan'ın peşinden giderken Amir bin Tufeil'in topladığı askerler tarafından kuşatıldılar.
1: Neler oldu? Siz ekipsiniz. Neden etrafımız sarıldı?
5: Bizim sizinle bir işimiz yok. Medine'den gelen elçileriz.
8: Bunların bir kısmını tanıyorum. Amir oğulları.
9: Urve, sen Süleymoğullarındansın. Onlar bizim müttefikimiz. Sana eman verilmiştir. İstersen yanımıza gel, istersen başka yere git.
8: Niyetinizin ne olduğu anlaşıldı. Sen bana arkadaşlarımı arkamda bırakarak kurtulmayı mı teklif ediyorsun? Müşriklere asla güvenmem. Sizin emanınıza da ihtiyacım yok. Allah'ın Resulüne bağlılık yemin ettim ben. Ölsem de düşman saflarına geçmem.
9: Sen bilirsin. Ben sana hayatını kurtarman için bir imkan verdim. Ama kabul etmedin. Bitirin şunların işini.
8: Ey Müslümanlar! Bugün şehadet günüdür. Çekin kılıçlarınızı.
1: Ya Allah. Bismillah. Yürüyün.
8: Hadi dikkatli olun.
1: Kendinize dikkat edin.
10: İlahi, durumumuzu peygamberimize haber verecek kimseyi bulamıyoruz. Sen bizim selamımızı ona ilet.
11: İlahi, Resulün vasıtasıyla kavmimize haber ver ki biz sana kavuştuk. Sana kavuşmaktan ötürü de hoşnut olduk.
4: O gün Amir bin Tufeil'in emrindeki adamlar, amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına, "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin." diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hayrukum men taallamel Kur'an ve allemeh.
1: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan bağı şu cümleyle özetlenmiştir. Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu. İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için. Kırk hadiste iman.

0: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin, dedi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı. Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. "Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim," dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç getirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu

0: Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.

Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal? Diye sordu. Adamın, yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı, o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir, buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu amri ileyk ve elcaetu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت
3: Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa ona aynı amellerin sevabı yazılır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.''

0: Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar, ayeti celilesi nazil olduğu vakit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Gözler yorgun gördüklerinden, kulaklar yorgun duyduklarından ve kalpler de yorgun yaşadıklarından. Hayat çoğu zaman yük gibi bırakılmıştır insanoğlunun omuzlarına. Günler telaşla geçer, insanlar yetişmeye çalışır, sözler çoğalır ama anlam azalır. İnsanın bedeni ayakta kalsa da ruhu geride kalır. Günler ağır, geceler uzun, umutlar kırılgan olur. İnsan kendi içine bile sığamaz hale gelir. Ruh yorulur önce, sözler anlamını kaybeder, sessizlik bile gürültü olur. İnsan yaşadıklarıyla ağırlaşır, umutlar ertelenir, sevinçler kısalır, kalp daralır. Böyle zamanlarda asırlar evvel Peygamber Efendimizin bizlere söyledikleri gelir aklımıza. Din kolaylıktır der. Bizim dinimiz insanı zorlamak için değil, hayatımızı kolaylaştırmak için gönderilmiştir. Din kolaylıktır çünkü insanın fıtratını bilir, unutacağını, yanılacağını, yorulacağını. Ve bu yüzden kapıları dar değil, geniştir. Yolları sarp değil, yürünebilirdir. Rabbimiz kuluna gücünün yetmediğini yüklemez. Bu yüzden gücünün yetmediğini insana yüklemez. Çaresiz kalanlara kapılarını kapatmaz. İnsanı olduğu haliyle kuşatır. Bazen bir secde bütün ağırlığı yerle bir eder. Bazen bir dua karanlığı delip geçer. Bazen sadece Allah biliyor demek bile kalbi sakinleştirmeye yeter. Çünkü din insanın içini daraltan bir korku değil, kalbi ferahlatan bir güvendir. İnsan düştüğünde onu yargılamaz, elinden tutar. Geç kaldığında kapıyı kapatmaz, bekler. Hatasını yüzüne vurmaz, rahmetiyle örter. Din kolaylıktır. Çünkü bazen susmaya izin verir. Bazen ağlamaya, bazen durup dinlenmeye. Çünkü bilir ki insan her zaman güçlü olamaz ve her zaman ayakta durmak zorunda değildir. Din korkuyla değil, umutla yaşanır. İnsan bu kolaylığı fark ettiğinde anlar ki din omuzlara yüklenen bir ağırlık değil, omuzlardan yük alan bir rahmettir. Yorgun kalpler için bir dinlenme, daralan ruhlar için bir ferahlıktır. Din kolaylıktır. Çünkü affı öğretir, umudu diri tutar. insanı insan yapan inceliği korur.

ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek, ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısıysa Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın," buyurmuştur. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa, "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da, "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa "Vallahi iman etmiş olamaz" diye tekrarladığını işittim. "Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz?" diye sordular. Komşusu "şerrinden emin olmayan kimse" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلَى خَلْقِهِ
2: Allah'ın sözlerinin diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü.

0: üstünlüğü gibidir. Allah, kullarına karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onların dünyadayken mutlu ve huzurlu olmalarını, ahirette ise cennete kavuşmalarını istemiştir. Bunun en büyük göstergesi ise göndermiş olduğu ilahi kitaplardır. İlahi kitaplar Allah'ın kelamıdır. Sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. Her bir ilahi kitap, gönderildiği topluma rehberlik etmek, onlara hak ve hakikat yolunu göstermek, yanlışla doğruyu ayırmalarına yardımcı olmak için gönderilmiştir. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e 10, Hazreti Şit'e 50, Hazreti İdris'e 30, Hazreti İbrahim'e 10 sahife olmak üzere toplam 100 sahife indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i ve son olarak Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. İnsanlar kendilerine gönderilen ilahi kitaplara iman etmekle yükümlüdür. Bunlara rağmen insanlardan bir kısmı Allah'tan kendilerine gelen bu ilahi kitapları kendi elleriyle tahrif etmişler, içindeki hükümleri değiştirmişlerdir. Rabbimiz bu yanlış tutumdan dolayı onları şöyle kınamıştır. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden onların vay haline ve yazdıklarından dolayı onların vay haline. Bir kitap tahrif edilince sonraki gelmiş, nihayetinde kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa hiçbir kelimesi değiştirilemeyecek Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an'a İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olanlarız. Müslüman, Allah'tan gelen her kutsal kitaba iman eder. Onlar arasında ayrıma girmez. Bununla birlikte mümin, Kur'an dışındaki ilahi kitapların tahrif edildiğine inanır.
1: Kırk hadiste iman.

0: Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı

dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i

satın almıştı. Ona herkesin gözü önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktür.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve

sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thelâthe ve kul seb'a marrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerle onu anlamak.
4: Çocuk, sevgi ve ümidin adı. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Ebu Musa anlatıyor. Bir oğlum oldu. Onu peygambere getirdim. Adını İbrahim koydu ve bir hurmayı ezip yumuşatarak ağzına verdi. Daha sonra hayırlı ve bereketli olsun diye dua edip çocuğu bana geri verdi. Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki siz kıyamet günü kendi isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde güzel isimler koyun. Ubeydullah bin Ebu Rafi babasının şöyle dediğini naklediyor. Fatıma onu dünyaya getirdiğinde Ali'nin oğlu Hasan'ın kulağına Resulullah'ın namaz ezanı gibi ezan okuduğunu gördüm. Ali bin Ebu Talip şöyle demiştir. Resulullah torunu Hasan için akika olarak bir koyun kurban etti ve Fatıma onun başını tıraş et ve saçının ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak ver buyurdu. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim göz göre göre çocuğunun kendisine ait olduğunu inkar ederse, kıyamet günü Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil.

tenzil eder. Hazreti Ayşe anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa ona cennet vardır. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün saygınlığını kabul etmeyen bizden değildir. Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra binti Revaha, Allah Resulü şahit olmadıkça ben buna razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah ona, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan bin Ali'yi öptü. O sırada yanında Akra bin Habis et-Temimi oturmaktaydı. Akra şöyle dedi, benim 10 çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim. Bunun üzerine Resulullah ona baktı ve şöyle buyurdu, merhamet etmeyene merhamet edilmez. Enes bin Malik şöyle demiştir, Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi. Eyyub bin Musa'nın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Üsame bin Zeyd anlatıyor. Resulullah beni alır bir dizine oturtur, torunu Hasan bin Ali'yi de öbür dizine oturturdu. Sonra bizi bağrına basıp şöyle derdi. Allah'ım bu ikisine merhamet et, ben de onlara merhamet ediyorum. Ebu Katade'den nakledildiğine göre, Resulullah kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığında bırakırdı.

0: daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım: her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِذَا اَنْتَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
2: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, selam, kelamdan önce gelir sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verir.

0: verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaşmasını, insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin sözleriyle selam verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

0: صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
1: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.
0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor: ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi.
0: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz: ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz, fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

0: olmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış, asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
3: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
1: وعنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
0: Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görünmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Men ada meridan nada munadim minas sema tibta ve taba memşak ve tebevve'te minel cenneti menzila.
4: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın diye seslenir. İslam, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti, toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış, aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletine vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamber

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Müslim'in rivayetinde şöyle denilmiştir: Ademoğlunun her ameline kat kat ecir verilir. Bir hasene, iyilik, 10 mislinden 700'e kadar karşılık görür. Yüce Allah buyurur ki, yalnız oruç başkadır. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Zira oruçlu cinsel arzularını ve yemesini sırf benim için terk eder. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği an, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır. Onun ağzının kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur.

0: طالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte çok yemin etmekten sakının, çünkü bu size önce malı sattırır sonra bereketini kaybettirir.
2: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın: ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu, affolunur muyum sorusuna şöyle karşılık vermiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi? Bunun üzerine ihtiyar: elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün deyince Peygamberimiz: o halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

Hane-i Saadet'in unutulmaz hanımefendisi Hazreti Hatice radıyallahu anha. ...556 yılında Kureyş kabilesinin önde gelen isimlerinden Hüveylid'in kızı olarak Mekke'de dünyaya gelmiş, iki evlilik tecrübesi geçirmiş, dul bir kadındı Hatice. Hak hukuk kavramlarının tanınmadığı, insanlık değerlerinin hiçe sayıldığı, güç ve itibarın yegane değer olduğu cahiliye karanlığında Tahira lakabıyla anılan tertemiz bir insandı o. Kadın olmanın en zor olduğu, kız çocuğu sahibi olmanın bile aşağılanma sebebi sayıldığı bir dönemde, seçkin ve başarılı bir hanım tüccar olarak toplumdaki saygın yerini almıştı. Ayrıca soylu, güzel ve oldukça zengindi. Bu nedenle kabilesinin ileri gelenlerinden evlilik teklifleri alıyor ama hiçbirini kabul etmiyordu. Zira evlenmek için uygun kişiye rastlamamıştı. Ta ki nesiller öncesinde soyları birleşen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyana kadar. Hatice ticari işlerini güvendiği kişilerle ortaklık yaparak devam ettiriyordu. Tavsiye üzerine ahlakının güzelliği ve güvenilir oluşuyla tanınan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yaptı ve onu kendi mallarıyla ticaret yapmak üzere Şam'a gönderdi. Dönüşünde onun yaptığı kârlı ticaretten memnun kalan Hatice, onun dürüstlüğüne de hayran olmuştu. Onu daha yakından tanıyabilmek için yolculuk süresince hizmetine verdiği meysereye danıştı. Neticede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve fiilleriyle, hal ve hareketleriyle üstün meziyetlere sahip bir insan olduğuna kanaat getirdi. Bütün bu özelliklerinden dolayı ona evlenme teklifinde bulundu ve bu teklifi kabul gördü. Böylece tam da Yüce Allah'ın temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır sözleriyle belirttiği üzere Mekke'nin Tahira isimli en seçkin hanımefendisi, kendisi gibi cahiliye döneminde yaygın tüm kötülüklerden uzak olan iffeti, hakkaniyeti ve güvenilirliğiyle Muhammedül Emin adıyla şöhret bulan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle hayatını birleştirdi. Evlendiklerinde Hatice 40, Efendimiz ise 25 yaşlarındaydı. Safa ile Merve tepeleri arasında bulunan Hatice'nin evi, sevgi ve saygı temelli, huzurlu, sımsıcak bir yuvanın adresi olmuştu. Bu güzel yuvada 6 çocuk dünyaya geldi. Doğan ilk çocuğa Kasım ismini verdiklerinden, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ebul Kasım künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ne yazık ki Kasım henüz 2 yaşını doldurmadan vefat etti. Daha sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şenlendirdi yuvalarını. Allah Resulü'nün peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra dünyaya gelen, Tahir ve Tayyip isimleriyle de anılan Abdullah da çok fazla yaşamamıştı. Evlilikleri boyunca Hatice, Efendimizin hep yanında oldu. Ona inanıyor,

güveniyor, onun güzel huylarını takdir ediyor ve gerçekten seviyordu onu. Ramazan aylarını Hira'da inzivaya çekilerek tefekkürle geçirmeye başladığında dahi onunla yakından ilgilendi. Yanına alması için yemeğini hazırlıyor, dönüşü biraz olsun gecikirse onun güvende olduğundan emin olmak için hizmetkarlarını gönderiyordu. Onun bu hali Efendimiz'e güven veriyordu. Bu yüzden ilk vahiy tecrübesini yaşayıp Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde bu inanılmaz hadiseyi anlatmak üzere derhal biricik eşinin yanına koşmuştu. Cebrail'le ilk kez karşılaşmanın verdiği heyecan ve korkuyu onunla paylaşmış, onun sözleriyle sükunet bulmuştu. Zira bu yaşadıklarına bir anlam veremeyerek, kendimden endişe ettim diyen Allah Resulüne Hazreti Hatice'nin cevabı şöyleydi. Öyle deme. Allah'a yemin ederim ki, Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin. İşini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Misafiri ağırlarsın. Başa gelen her türlü musibette yardım edersin. Yaşamının en zor anlarında eşinin dudaklarından dökülen bu sözler, Allah Resulü için oldukça manidardı. Hazreti Hatice bununla da yetinmeyerek, Resulullah'ı Hristiyanlık dinini benimsemiş olan amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Başından geçenleri dinledikten sonra Hazreti Peygamber'e bütün peygamberlere gelen vahiy meleğinin gelmiş olduğunu haber veren Varaka'nın bu sözleri de kendilerini bir hayli rahatlatmıştı. Allah Resulü'nün bu ilk vahiy tecrübesini paylaşan Hazreti Hatice, onun getirdiği dine de ilk inanan kimseydi. Hazreti Peygamber'in hayatının en zor zamanlarını yaşadığı Mekke döneminde onun en büyük desteği olmuştu. Resulullah'ın Safa Tepesi'nde yakın akrabalarını açıkça İslam dinine davet etmeye başladığı günden beri başına gelmeyen kalmamıştı. Öz amcası Ebu Leheb bile ona inanmamış, türlü hakaretleri kendisine reva görmüştü. Şahsına yapılan hareketlerin, eziyetlerin yanında bir de kendisine tabi olanlara yapılan işkencelere şahit olmak ve bütün Müslümanların Ebu Talip mahallesinde toplanıp hayattan tecrid edildikleri ambargo yılları. Bütün bu sıkıntılı dönemlerde Hazreti Peygamber'in en büyük yardımcısıydı Hazreti Hatice. Manevi desteği bir yana, bütün servetini de onun ve ona inananların yolunda harcamıştı. Fakat ne yazık ki Müslümanların refaha erdiğini göremeden, hicretten 3 yıl evvel Ramazan ayının 10. günü vefat etti ve Mekke'nin Hacun kabristanına defnedildi. Allah Resulü Hazreti Hatice ile 15 yılı peygamberlikten önce, 10 yılı da peygamberlikle görevlendirildikten sonra olmak üzere 25 yıl saadet dolu bir evlilik hayatı sürmüştü. Yaşamı boyunca maddi manevi en büyük destekçisi olan bu güzide eşini kaybetmek ona o kadar ağır gelmişti ki. Onun ardından hayatında önemli bir yeri olan sevgili amcası Ebu Talip de vefat edince bu yıl Allah Resulü ile birlikte bütün Müslümanlar için hüzün yılı olarak tarihe geçti. Resulullah Hazreti Hatice ile olan evliliği boyunca başka hiç kimseyle evlenmedi. Vefatının ardından da onu bir ömür boyu hiç unutmadı. Müslümanların refah bir yaşama kavuştuğu Medine yıllarında ona olan özlemini sıklıkla dile getiriyor, "Bana onun sevgisi bahşedildi," diyordu. Onun için dua ediyor, kendisine onu hatırlatan herkese ve her şeye saygı ve ilgi gösteriyordu. Bir gün kendisini ziyarete gelen Hale'nin sesini ablası Hazreti Hatice'nin sesine benzeterek heyecanlanmıştı. Bedir Savaşı sonrasında kızı Zeynep'in henüz Müslüman olmayan eşinin fidyesini ödemek üzere gönderdiği gerdanlığı görünce de gözleri yaşlarla dolmuştu. Zira Hazreti Hatice kendisine ait olan bu gerdanlığı kızına düğün hediyesi olarak vermişti. Hazreti Hatice'nin sevdiği, değer verdiği kimselerle yakından ilgilenirdi Allah Resulü.
Kendisine gelen hediyelerden onlara

para da gönderir, şöyle derdi: "Bunu falan hanımın evine götürün, çünkü o Hatice'yi severdi." Bazen de bir koyun keser, onun bir kısmını eşinin sevdiği insanlara dağıtırdı. Kendisine gelen Cessame el-Müzeni lakabıyla anılan ihtiyar hanıma gösterdiği hürmet ve iltifat da onun Hazreti Hatice'nin arkadaşı olmasındandı. Resulullah Hazreti Hatice'den öyle çok bahsederdi, onu öylesine överdi ki Hazreti Ayşe validemiz kendisini hiç görmemesine rağmen onu kıskanır, bazen de sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diye sitem ederdi. Fakat Hazreti Peygamber'in gönlünde Hazreti Hatice'nin bambaşka bir yeri vardı. Çünkü o Resulullah'a bir insanın hayatını paylaştığı eşinden bekleyebileceği her şeyi en mükemmel halde sunmuştu. Hazreti Peygamber de ona karşı vefakardı. Onun kendi hayatındaki rolünü şu sözcüklerle özetliyordu: "Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar

Yaşamı boyunca pek çok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kalmış olsa da Hazreti Hatice, Allah Resulü'nün ilk hanımı olma bahtiyarlığına ermişti. Aynı zamanda müminlerin annesi olma şerefine nail olan ilk kadın olarak Hatice-tül Kübra adıyla tarih sayfalarındaki yerini aldı. Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve desteği, İslam dini uğrunda yaptığı hizmet ve fedakarlıklarla örnek bir şahsiyet olan Hazreti Hatice, Resulullah'ın ifadesiyle kendi döneminin en hayırlı kadınıydı. Dahası Yüce Allah kendisine Cebrail'le selam göndermiş ve onu cennete yorgunluğun olmadığı, gürültü patırtıdan uzak, inciden yapılmış bir köşkle müjdelemişti. Hazreti Hatice'nin Allah Resulü ile yaşadığı muhabbet dolu aile hayatı, yüzyıllar boyu inanan nesiller için eşsiz bir örnek oldu. Öyle ki kurulan her yeni ailenin bu ideal yuva gibi olması arzusuyla evlenecek çiftlere yapılan nikah duasında şu cümleler yer aldı. Allah'ım, bu iki insanı birbirine kaynaştır. Tıpkı Hazreti Muhammed'le Hatice-tül Kübra'yı birbiriyle kaynaştırdığım gibi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan

0: صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا.
1: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır" buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ
2: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş, hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey, insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp, anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp, Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması, Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulünün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki: her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdih, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen üç defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve üç kere tekrar ederdi.

0: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير.
1: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrail oğulları peygamberler tarafından idare ediliyor. Biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi.
2: Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu, "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucur'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa, en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın, "Neden vay be diyorsun" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak" dedi ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Ala kulli muslimin sadaka.
4: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir" buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. "Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz?" Allah Resulü, "Eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir" buyurdu. Sahabe tekrar, "Ya buna gücü yetmezse ne dersiniz?" diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, "Ya buna gücü yetmezse ne dersiniz?" diye sorunca, Resulullah, "İyiliği veya hayrı ister" buyurdu. "Bunu da yapmazsa ne dersiniz?" diye dördüncü kez sorulunca, "Kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır" buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka kavramına, "Her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam" yüklemiştir. Sadaka kelimesi, ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen, iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, "Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir" hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci, kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir. Yüce Rabbimizin, "Bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. insanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Ayetiyle iyiliğin hayatın her tarafını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu, Müslümanların da bununla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Müslüman, kısa ömründe Allah rızası için yapılan her şeyin bir sadaka olduğunu bilmelidir. Hayattaki her fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze,

0: yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlanmayan önemli her iş bereketsizdir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
2: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
0: ابن مسعود'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır.
1: عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد.
0: جابر بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu boyayarak değiştirin. Ama siyah boyadan da sakının buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Anna a'rabiyyen kal, ya Resulallah, men hayrun nas? Kal, men tala umuruhu ve hasuna amaluhu.
3: Bir bedevi, ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İslam dini, insanın yaratılış gayesini Allah'a iman etmek, ona samimiyetle bağlanan iyi bir kul olmak ve güzel ahlaka uygun yaşamak olarak tarif eder. Buna göre amaç, insanın kendi yaratılışını bozmadan güzel iş ve eylemlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasıdır. Bunu da Allah'ın her insana belirlemiş olduğu ömür müddeti içinde yapmalıdır. Bazı insanlar için ömrün uzun, bazıları içinse kısa oluşu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Allah, dünya hayatında insanları farklı biçimlerde imtihan ederken, onlara birbirlerine kıyasla kısa ya da uzun ömürler vermektedir. Aslında insanın bu dünyadaki yaşantısı, sonsuz bir hayat olan ahiret açısından bakıldığında, zaten son derece sınırlı ve kısa bir süreye tekabül eder. Dünyadaki hayatımızın verimli, anlamlı ve değerli bir şekilde geçmesi ise, ömrümüzün süresinden ziyade onun ne şekilde değerlendirildiği ile ilgilidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun ömür derken, yapılan iyilikler ve güzel amellerle dolu bir hayatın bereketlenip mutlu bir şekilde geçirilmesini kastetmiştir. İslam, insanların hem dünya hem de ahirette mutlu olmaları için gönderilen ilahi bir dindir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki hayatta insanları mutlu edecek ilkeleri bildirmiş ve insanları bu kurallara bağlı kalmaya davet etmiştir. İslam'a göre her iki dünya da Allah tarafından yaratılmıştır. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Ahiret mutluluğu, insanoğlunun dünyadaki ömrünü nasıl yaşadığına bağlıdır. Dünya hayatında yapılacak salih ameller, ahirette kurtuluş vesilesidir. Salih insan olma, imanın ve gayretin bir araya gelmesiyle oluşan sabit bir duruştur, tavırdır. Sahip olduğumuz her şey geçicidir, fanidir. Nitekim Rabbimiz, bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir, buyurmuş, kalıcı ve geçici olana dikkatimizi çekmiştir. Mümin iyi bilmelidir ki salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaatte bulunmak ve onun kulları için faydalı işler yapmaktır. Salih tavır, dünya hayatında iyileştirmek, düzeltmek ve barış ortamı sağlamak gibi iyiliklerin en güzel halidir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ufirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Necid'den bir grup insan peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara Kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla Suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi Peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi: kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır, biz sana kavuştuk ve senden razı olduk, sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
2: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum" diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti" buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
2: Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية لمسلم مساجدنا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: جابر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن أبو أوفا'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne adena maq'adi ahadikum minel cenneh en yekule lehu تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
3: Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı Allah'ın ona dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına cennetin güzelliklerini anlatırken orada bulunanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi. "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan İki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası ise, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" diye sorunca, sevgili Peygamberimiz, orada bulunanların merakını giderecek şu cevabı verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır." Cennet, dünyadayken Allah Teala'ya iman edip, O'nun razı olduğu işleri yapan müminlerin, ahirette girecekleri, bitmez tükenmez nimetlerle mükafatlandırılacakları, ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müminler cennete vardıklarında, kapılar açılır, görevli melekler onlara, "Selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Müminlerse bu durumdan hoşnut olarak Rablerine şöyle hamd ederler. "Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun." Peygamber Efendimizin ifade ettiği üzere Allah Teala, "Ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım" buyurmuştur. Müminler, cennete girdiklerinde hiçbir sınırlama olmadan canlarının çektiği her türlü yiyecek ve içecekten Allah'ın dilemesiyle istifade ederler. Hiçbir hastalığa, sıkıntıya, bela ve musibete maruz kalmazlar. Etraflarında isteklerini yerine getirmek üzere hizmetçiler vardır. Allah cennetlik kullarına, "Dile ne dilersen, dilediklerinin hepsi bir katı fazlasıyla senindir." buyuracaktır. Ne mutlu dünyadayken Rabbinin rızasını kazanıp ahirette cennete ulaşabilenlere. Zira ebedi bir huzur ve mutluluk onları beklemektedir.
5: Kırk hadiste iman.